0: mazmunlarını tanıştırmız.
1: 6 numaralı partiye komitetinin siyasi kengeş hizmeti yığını hem de 6 numaralı siyasi kengeş kurulganlığının 75 yıllıkını tebrikleş yığını içildi. Yığında yeni devirdeki siyasi kengeş işlerinin yukarı süperlik terakkiyatı türtkü bulup, sosyalistik zamanı ulaşkan Şincan kuruş için kişilerinin kalbini mücessemleş, küçünü toplaş gerek deb ta'kidlendi.
0: Abdonum rayonunun her kaysi caylardaki halk turmuşi türleri arka arkadan bütüp işgi kiriştirilip, amının takasasına önümlük inkas kaydırılıp, halk turmuşi bekt saadeti küçe itildi.
1: Devlet içindeki gereksiz gazdan yukarı önümlük aylanma paydalanış tuncu türü bay nahiyesi makallaştı. Bunun bilen ananevi sanatini yeşil terakkiyat tipiği özgertişke güçlü kuvvet koşuldu.
0: Bu yıl Alatau Porta arkalık katmağın Jongo, Avrupa, Uttar Asya nöbetçi poyizi 3000 kıtımdan eşip, Bultırkı'dan 19 gün burun bu ötkelden ötti.
1: 2026 yılı Kızıl Kırıst Mehir Şapkat Yetküzeş Haptelike Pahaliydi, Örümçede başlandı.
0: 2026 yılı Kalıp Taşlık Lungsi Şincan Futbol Dereceden Taşkili Birleşme Musabkısı başlanış altı da durmakta. Caylardaki komandalar bütün küçü bilen musabkıya tayyarlık kılmakta.
1: Әмді қабарлар анала. Станциямыз хабары. Автономиялык партия комитетинин сиясий кеңеш хизмети йыгыны, кеңеш курулганлыгынын 75 жылдыгын тебриклеш йыгыны түнөгүн Үрүмчиде эчилди. Автономиялык партия комитетинин шужиси Тан Шаожан йыгынга катнашты һәмде сөз кылды. У мунуларын тәэкидлди. Baş şuvici Xi Jinping'nin halk siyasi kengişi hizmetini küçeytiş ve yakışlaş doğrusudaki muhim ideyasını çoğunkur öginip ve zillaştırıp, partiyanın siyasi kengiş hizmetine bolgan umumizlik rehberliği de çoğunturup, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kiliş tedbirini tolup del cahide umumizlik zillaştırıp, dikkatini cemiyet mukimliği ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını merkezleştirip, Cumhur milleti ortak gavdesi engini müstehkemleşini asasi liniye kilişte çıngdırıp, yeni devirdeki siyasi kengeş işlerinin yukarı süperlik terakkiyatı türtkü bulup, sosyalistik zamanı ulaşkan Şincan kuruş için kişiler kalbini ortak tonuşni, akıl parasetini, küşni tekimi yakşı mücessemlep, Cungu Komünistik Partiyası kurulgalıkının 105 yıllıkını ala neticiler bilen kütüviliş gerek. Abdonum Raylık Partiya Komitiyatının muavin şucisi, Abdonum Rayının reisi Erkin Tunyas, Abdonum Raylık Halk Kurultayı Daimi Komitiyatının müdiri Zumret Obul, Abdonum Raylık Siyasi Kengeşinin sabık reisi Eskat Kerimbay, Abdonum Raylık Partiya Komitiyatının muavin şucisi Bintu

Başlıcı Xi Jinping'nin bexatar işlep çıkılış doğrusudaki muhim bayanları ve Hunan Changsha'nın Liuyang şehrindeki salyut zavuduru yüzbergen patlaş adısı doğrusudaki muhim yol yorukunun ruhini yetküzde öygendi. Guoyan daimi yığınının ruhini izcillaştırdı, emeliyleştirdi. Abdonom rayonlik partiya komitetining talabiga asosan yaqinqi mazgildagi nuqtali xizmatlarni o'rinlashtirdi. Abdonom rayonlik partiya komitetining muavin shujesi Abdonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz yig'inqir yasatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Vaziyatga ilmiy hukm qilib, taraqqiyot ishonchini chingitib, butun mamlakatning taraqqiyot vaziyati, Abdonom rayonining taraqqiyot fursatini aniq ko'rib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasini qanot yoydirishni ochqich qilib, yillik nishon vazifiga ching qadilib, ko'p xil tadbirni tang qo'llanib, ishqi o'rinlashtirishni, korxonani, bozorni, ko'zlimni muqimlashtirib, ikkinchi faslda vaqtning yarmi o'tganda vazifaning yarmini o'rinlashga bütün güç bilen kapalatlı kılış. Nuhtılıq körsetküç, nuhtılıq rayon, nuhtılıq kəsiblərini uğrullaşdırışını küçə edib, ixtisatının yürüş içini teşib ötüş şəklədə təhlil kılışını yanımı küçə edib, diqqətini turaqlıq mülük selinməsi, sanayət ixtisadi, mədəniyyət, sayahat istimali, taşqi soda, import, eksporti qatarlıqlarına mərkəzləşdirib, siyasət arqılıq qüvvət qoşını yanımı küçə edib, amı kapaltını əməliyiləşdirib, ünümlük varca çarə amallar bilən kena edib, istimal pazarını canlandırış, tür qurilishlarini tezlatish, qonun bo'yicha statistika qilishda chang turib, statistikalik sonliq ma'lumotni tahlil qilishni kuchaytirib, yuqori sifatlik statistika orqali iqtisod va jamiyatning yuqori sifatlik taraqqiyotiga mulozamat qilish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. 7-da chang turish muhim talabini astoydil amaliyalashtirib, tuvan chek tafakkuri, oxirgi chek tafakkurini puxta turg'izib, kuzatish, o'lchash, ogohlantirishni kuchaytirib, chat, yiroq, tog'liq rayon, sayohat manzara nuqtasi, zavod, kon, korxona, qatnash transport qatorliq nuqtalik sohalarni cho'ridab, diqqatni daryo, ko'l, suv ambri, yo'l, ko'rik, nefit, tabiiy gaz turbi to'ri, qurilish maydoni qatorliq nuqtalik o'rinlarga markazlashtirib, xavf xatar yo'shirin xavfni birma-bir tekshirib tugatish. Xatarni tugatib, mustahkamlashni cho'nqurlashtirib, jiddiy ahvolga taqobil turish loyihasini sijil mukammallashtirib, amaliy jang manveri va dijonilik qilib vazifa ijro qilishga tayyor turishni kuchaytirib, ofatdan mudofiyalanish, ofat zinini yeniklatish, ofatdan qutqizish xizmatini umumyuzlik yaxshi ishlash. Xalqni, hayotlikni hammadan a'lo bilishda boshdan oxir chang turib, markazning bexatar ishlab chiqarishni baholash sayyora tekshirishida qaytni inkas qilingan masalalarni tuzatishni muhim nuqta qilib, birni ko'pki tadbiqlab, nuqta orqali doiradan tuzash o'tkilga hujum qilishni kuchaytirish. Joylarning tavallik mas'uliyati, tarmoqlarning nazorat qilish, boshqurish mas'uliyati va korxonalarning asosiy gavdalik mas'uliyatini chingitib, shakl vazifasini qat'iy to'sib, mas'uliyat amaliyalashmaslik, bexatarlikda bo'shliq qilishning oldini olish. Qurban hit, Duanmu bayrami qatorliq muhim tugunlarga ching qadilib, bexatarlik oldini olish xizmatini puxta injik tutib, eg'ir, favqulodda zo'r hodisaning qat'iy oldini olish kerak. Yig'inda munolar talab qilindi. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasini puxta qanot yoydirib, doim o'rganish, doim yangilab turish, doim o'zlashtirish, doim ilgirlashga sijil kuchab, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish idea asosini haqiqiy puxtalash. Cho'nqur tekshirib, haqiqiy tuzatib, tipik misollardagi ijobiy, salbiy tarafdan yaxshi foydalanib, birni ko'pki tatbiqlab, tuzumni mukammallashtirib, siyosiy natija qarshi chatnab ketish xohishining unumlik oldini olish va tuzatish. Boshlamchilik bilan ishlab haqiqiy natija yaratib, o'rganish tarbiyasini qanot yoydirishni, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotdagi turli xizmatlarni yaxshi ishlash bilan birlashtirib, masalalarni islohot chorasi va yangilik yaratish tafakkuridan foydalanib tadqiq qilib, hal qilib, navbatdagi va bundan keyingi bir mazgildagi

0: Bulaş, olmaştırıp kaçılaş, ötküzüşten ibaret bütün zincirlik meşgulat ölçümünü inçkileştirip, nöbetçi poiz katnaş nasibini bütün küş bilen özlürdü. Nöbette, Alatau Vokzalı'dan kündü katnağın Jongo Yavrupa Utra Asya nöbetçi poizi 24 kıtımgı yattı. Jongo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Kuruhi Çeklik Şirketi Tekniki Bölümünün Yardımcı İnjineri Jang Bin Mundaqtili. Yüksanlığa kaçılış meşgulatının aşkışlı kalıqlarını çın közləb, keçilik meşgulat vaxtıdan toluq paydalanıp, təkşürlüdüğün yüksanlıqlarını belgelengen təkşürüş rayonuğu uğrullaştırıp, mal rayonunun uğrullaştırılışını əlalaştırıp, tamıcını bilen təşəbbüskarlıq bilen udallayışıp, təkşürüşünün obrot önümünü özdürüp, növetçi poizlarının saxlaş vaxtını qısqartıp, inçkileşken meşgulat tədbirlerini yolğa koyup, portdiki növetçi poizlarının ravan yürüyüşüge kapalatlı kıldıq.
1: Stansımız muhbiri Canıyın haber kıladı. Abdı numaraylı Kızıl Kırıs Yemiyeti'nin 2026 yıllık Kızıl Kırıs Mehir Şefkat Yetkizi Şeftelik Pahaliyeti dünü gün Ürünç Halkıra Çoğbazar Menzir Rayonu'nda resmi başlandı.
0: Pahaliyet meydanı da üç cihette kutkuzuş yardan veriş, üçünü təqdim kılış bilimler boyunca pennu umumlaştırış, halis kesel görüş, pidaylar mulazımdı qatarlıq yürüşlük pahaliyetler ötküzeli. Kızıl Kırıs ciddi işlerine takabül duruş kutkuzuş.

0: Yaptın kelgen illiqliqni haqiqi his qildirimiz.
1: Stansımız muhbirleri Hamid Cangin haber kıladı. Merkezi Komite Teşvikat Bölümü Memleketik Ayalar Birleşmesi mesul bulup ötkizgen Nuri Çaşkan isimler 2026 yıllık en güzel ayal küreş kılıkçılarını ilan kılış murasimi 5. ayının 7. günü geçti. Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansı Merkezi Televiziya İstansı'nın Pen Mağrıp kanalında gösterildi. Avtonom raylıq yezigilik mahsulotlari marka qurilishi va ishlab chiqarish setish mulozimat markazining sobiq mudiri Xi Jiaolong 2026 yillik eng go'zal ayol kurash qilg'ichi degan nomga rasmiy erishdi. E'lon qilish marosimida mukofotlash so'zida chonqur hissiyotga to'lgan nurg'un kishi uni qizil rangdan tonishga boshlagan. Uning ko'rinishi tortilgan sinning qo'yilish miqdori 600 milliondan eshib, at üstidagi bu ayol hokim to'g'rida olqishlandi. Ammo bu qizil rangning allaqachon tuproqda yildiz tortqanligini biladiganlar oz degan bayonlar bilan Xi Jiaolongning ta'sirli ish izlari aslab o'tilib, ekran orqali minglagan, 10 minglagan ko'rurman chonqir ta'sirotga ega bo'ldi. 2020 yılı Xi Jiaolong Mongol Kuran Ahiyasının muavin hakimi bulganda cemiyet alak nomora arkalık dekallarga yardım veriş boyunca bivasit görüstüp mal setişini kanat yaydırdı. Şu ile 11. ayda o karda atça bürünüşünü teşvik kılıp torda alkışlandı. 2023 yılı Xi Jiaolong hazırkı idaresi yetkelgendin ki yezi ilgilikege alakadar 400'den artık karhananın elektronluk soda ıslahatını tamamlayışıgı türtkü boldı. Xi Jiaolong yakınki yıllardan buyan Şinjan'ın medeniyet sayahatçılıkını tanıştırış ve bivasit görüstüp dehkallarga yardım veriş faaliyeti bilen faal şugullandı. Özi hiç kandak hak almay bivasit görüstüşte mukafat berilgen barlıq pullarını amvi menfaat işlerge işletti. 2026 yılı 1. ayının 11. günü Xi Jiaolong Bortala şehirde yezgilik mahsulatlarını elektronluk soda arkalık setiş faaliyetini kanat yaydırışının aldıngı mezgilde süratki iluvatkanda tasadipi attın yıkılıp düştü. Gerçi bütün küş bilen kutkızış ile berilgan bolsumu önüm vermey 1. ayının 14. günü bəxtke karşı 46 yaşıda alemden öttü. Avtonom rayonlik ayollar birlashmasi partiya grupsining shujisi muavin rais Li Linghui mundaq dedi. Yo'ldosh Xi Jiaolongning bu sharafga erishishi Shinjang ayollarining o'rtaq faxri. U egri mas'uliyatni tashabbuskorlik bilan zimmasiga ilib, bevosita ko'rsatib mol setib, dehqonlarga yordam berish va marka qurilishidan iborat oddiy ish o'rinda qaltis natijalarni yaratdi. U yangi davrdagi Shinjang ayol

0: 2026 yıllık kalıp taşlık lungısı Şincan futbol dereceden taşkırı birleşme müsabakısı 5. ayının 16. günü başlanıdı. Növette, caylardaki komandalar müsabakıya pahalı teyirli kılmakta. Sancı Oblastlık futbol vekiller komandası 5. ayının 7. günü bir meydan dostluk müsabakısı da 7'de 2 netice bilen Şincan tibbi taşıyosu halkara okuğucular futbol komandasını yendi. Bu, Sancı Oblastlık futbol vekiller komandasının Şincan futbol dereceden taşkırı birleşme müsabakısı teyirli kılış üçün ötküzgen bir meydan beden kızdırış müsabakısı. Komanda azası Kayser Mudaqdiri. İlgiri Kızılsu Oblastlık futbol birleşme müsabakısına katnaşkan idim. Bu yıl ötküzülüdgan Jongo Futbolçılar Cemiyeti Azaları Birleşmesi Çempiyonlar Birleşme Müsabakısı Şincan Rayonu Tallaş Müsabakısı üçün 23 gün merkezlik meşk kıldık. Hem naiti yaxşı maslaştık. Müsabakada en yakışı seviyemini cari kıldırıp, en köp top kırgızgen mahirler reddertibi de aldınca Katar'a ötüşüne ümit kılmen. Şanghay'a berip, merkezli küçeş meşkigi katnaşkan Kaşgar Vilayetlik Futbol Vekiller Komandası yakında Kaşgar şehrine kaytıp gelip, Şincan Futbol Dereceden Taşkırı Birleşme Müsabakısı'ya teyarlı kılıştan ahırkı baskıcını umum yüzük başladı. Vilayetlik Futbol Vekiller Komandası'nın Şanghay'a berip, merkezli meşk kılıştını Şanghay şehrinin Şincan'a nişanlık yardım veriş hizmeti aldın kısab komandalık şitabı kullanan olup, meşk bir ay davamlaştı. Merkezlik meşk mezgilinde Şanghay taraf yukarı seviyelik trenerler kolektifi sebep, maharetini özdürüş ve taktikini mükemmelleştiriş, beden iktidarını küçeytiş, komanda azaları arzırki masajış katarlık aşkışlık halkalarını çöğredip, sistemlik meşkini kanat yaydırıp, musabakını meşkinin urnağı desitiş, meşk arkalık maharetini küçeytişte çantırıp, komanda azalarının maharet seviyesini tez özdürüşüge yardım verdi. İli Otlaslık Futbol Vekiller Komandası 3. aydan başlap sistemlik musabakayı tayyarlanış baskıçıya kirip, hazır 2 aydan artıq merkezlik meşkini tamamladı. Komandadaki 35 əza oxşumağın kəsibdən kəlgən bolub, futbol cəhətki ortaq qızıqışı səbəblik bir yergə cəmb oldu. Komanda Şincan futbol dereceden taşkırı birleşme müsabakısına tayyarlık kılış üçün merkezlik meşkinin aldıkayında 7 meydan tecrübe almaştırış müsabakısını ötközüp, Çinxay ülküsünün Yüşü şehri, Nancan şehrinin 19 yaşdın ve 21 yaşdın tövbeler futbol komandası katarlıq komandalarını yenip, əməli can meydanda özran maslişiş derecesini üstürdü. Komanda azası Maqsad Aqish mundaqdiri. Nurgun taktikalarını uygunup aldık. Azar toluq tayyarlanıp bulduk. Bütün küçümüz bir üçün toluq tayyarlanıp bulduk.
1: Şincan yaxşı cay.
2: Stansımız xəvri. Abdınım rayonunun herkay şaylardaki menzir rayonları, menzir noktaları da növete sayahatçiler sicil köpeyip, sayahat kızgılıkı üzliksiz açtı. 5. ay kırgendim bu yan Tekes Naiyesi'nin Karıdala Bazırı, Çonkıştay kenti, iktidai ekologiyelik tabi menzire ve azadi kelimatı tayınıp, caycaylardın gelgen sayahatçilerini bes best gelişki celip kıldı. Köz yetkisiz yaylak, tutaş ketken egiz pes tağlardan şekillengen menzire sayahatçilerden seferini ehmiyetlik ötküzüş şaraitliği ige kıldı. Xınalik sayahatçi Li Cacın atlık seyli sayahat kılışını sınap buhadın çıktı, oğumundak dedi. İptidai ekologiye tüsünü algan bu kentte yaylakka atlık barduk, tağdik karlar teki yermaptı, menzirsi bek güzelken. Şu caydaki ailevi mihmanxanılar sayahatçilerinin tuyğusunu beyitiş üçün nurgun hem türtkilik tör, sınaq kiliş törlerini yolu koyup sayahatçilerinin yaxtırışıqı erişti. Çonkıştay kentideki məlum ailevi mihmanxanının məsuli Aydın Aqatay Mınaqdiri. Nadın Aqatay Mınaqdiri. Nad yasaş, qozlarğı yembeyiriş qatarlıq törlerini yes kıldıq. Yerliknin turmışıqı çonkır çökken bu törler köpçiliknin yaxtırışıqı erişti. Savan şehri Lujauvan menzir rayonunda ot çöpler bükbar aksanı ösüp yeşillik pürkenge menziri şekillendi. Irak nazar salganda Tianşan karlıq dağları bir-birige tutuşup eyvetlik kat götürüp dursa yakın etraptaki rat-rat tızılgan kargaylar gözünü kamaştırattı. Bir bayan yaylak, özgeçe tabi menzire Şincan içi sırtıdaki nurgun sayahatçini bu yerge gelip aram iliş huzurlanışka celip kıldı. Menzir rayonu tabii güzel menzirdim.

0: Taytmakan qumliqining sharqi shimolida bo'lib, Tarim daryosi suvining tabiiy yig'ilishidan shakllangan. Bu manzara rayoni istirohat dam olish, lobnurliklar madaniyatini his qilish, qumliq sayohati, ekologiya tashviqot tarbiyasi birgalikda qilingan davlat darajalik qumliq bog'chisi. Ürümçi Lopnur yukarı süratli taş yolu'da katmaş başlangandan buyan bu cayı tedirci memleketinin herkaisi caylarındaki sayahat ömekleri, öz avtomobil sayahatçileri, bir aile kişileri sayahatçilerinin alkışlık daka noktasına aylandı. Sayahatçı Chen Wei Wei mındak dedi. Qumliqda farzandlarimiz bilan birga tövegege minib karvan davini manzir rayonuna kelgendek tuyg'uga keldik. Sayohat kemasiga o'ltirib qaytib kelganda sol tarafdagi qumliq, o'ng tarafdagi ko'lni ko'rib, xuddi qumliqda dengizni ko'rgandek tuyg'uga keldik.
1: Avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti, revizya komiteti xabari. Shinjang qonunshunoslik jamiyati partiya guruhining sobiq muavin shujesi, sobiq muavin boshlig'i Jang Yun intizomga, qonunga eg'ir xiloflik qilishga chetilganlikdan tashabbuskorlik bilan o'zini ma'lum qildi. Navbatda avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti, revizya komiteti tarafidan intizom va revizya jihatidan tekshirilyapti.
0: Amdi qisqa xabarlar anglatimiz. Liyasning o'rmonchilik otlaq fan texnikasini kengaytirish ulgi turib olgan qurg'oq rayonlardagi yerlik o'tchob urug'liqining nachar sharoitga taqobil turish, unumini oshirish va chekingan otlaq ekologiyasini asliga keltirish ochqichliq texnika ulgi turi yaqinda rasmiy boshlandi. Bu turda diqqat qurg'oq rayonlarning ekologiyasini asliga keltirish va o'tchob urug'liqi kasbining taraqqiyotiga markazlashtirilib, uch shimol ihota o'rmoni qurilishi bo'yicha o'tkalga hujum qilish jangi, ilmiy qum tizginlash va urug'chilikni gullandirish harakatini olg'a surish fan texnika tirikiga ega qilinadi.
1: 28-nchi navbatlik Jongo Beijing xalqaro fan texnika kasblar ko'rgazmasi tunugun Beijingda boshlandi. Xotan viloyatidagi 18 korxonaning xos a'lo sifatli mahsulotlari ko'rgazmaga qo'yilib, nurg'un savdogarni qadamini to'xtatib ko'rishga jalb qildi.
0: Har yili 5-nchi oyning 2-nchi haftasi avtonom rayon bo'yicha qushlarni so'yish haftaligi. Navbatda Shenjangdagi yovvoyi qush turi 502 xilga yetib, mamlakatdagi qush turlari umumiy sonining taxminan 3dan 1 qismini egalladi.
1: Endi avtonom rayonimizga 16 shaharning havoraydan ma'lumot anglatamiz. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 19-31 selsiya gradusgacha. Oltoyda havo bulutli, temperatura 16-29 selsiya gradusgacha. Chujekda havo 16-34 selsiya gradusgacha. G'uljida havo bulutli bo'lib, keyin tutiladi. Temperatura 16-33 selsiya gradusgacha. Bortalada havo bulutli bo'lib, keyin tutiladi. Temperatura 16-35 selsiya gradusgacha. Qarmayda havo bulutli, temperatura 22-35 selsiya gradusgacha. Kütünde havo bulutli, temperatura 19-37 selsiya gradusgacha. Shenxanzida havo bulutli, temperatura 21-35 selsiya gradusgacha. Sanjida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 21-34 selsiya gradusgacha. Qumulda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 17-34 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutlu, temperatura 24-41 selsiya gradusgacha. Korlada hava bulutlu, temperatura 18-34 selsiya gradusgacha. Aqsuda hava bulutlu, temperatura 13-32 selsiya gradusgacha. Atışda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 16-33 selsiya gradusgacha. Qashqarda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 18-33 selsiya gradusgacha. Xotanda hava ochiq, temperatura 19-33 selsiya gradusgacha. Urumchida hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 19-31 selsiya gradusgacha bo'ladi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, Shenjang radio televiziya stansiyasining atigalik xabarlar programmasi bo'yicha anglik programmamizning tarjimonlari Mehray Osman, Amina Nurahmat, Wang Suji, muharriri Madina Mardan, mas'ul muharriri Tursun To'xta Abdulla. Diktorlari Patigul Masim bilan Nazim Muxlis. Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Slushating abonchilar terminalini tushirsangiz, texim ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

Hürmetli radyo anlayıcılar. Çonkanın teşvikatı programımızın yaktırıpan kızgın karşı alımız. Ben Bilal Cankar. Radyo anlayıcılar. Biz bugün programımızda 2026 yıllık iktisat hizmetindeki türlük vazifelerini cayda puhta emel iyileştirişke hakiki kapalı tıklaylı mozolu kubzorunu anladığımız.

0: ne katli koğdaş gerek. 15. Beşil'nin başını iş yılıdaki ıksat hizmetine puhta, yakşı işleşte, partiyanın rehberliğini yukarı süpetlik terakiyatının pütkül ceryanıga, her kaysı tereplerge sığındırıştı için durup, partiyanın ıksat hizmetine rehberlik kılış iktidari seviyesini hakiki östürüp, tüzüm evzelikini idar kılış ünümüge aylandırıp, partiya merkezi komitetinin tedbir oralaştırmalarından ızcıl ahırgıcı davamlı işiga, emlilişip ünüm hasıl kılışıga türtki buluş gerek. Dehşetlik dolgunda müstekkem teorihinin rolü en namayan buludu. İgiz dağlarının hayveti çok kısığa bağlıq buludu. Aşkışlık beytlerde, muhim tüyüllerde, yolda Xi Jinping yadırolukıdaki partiya merkezi komiteti vaziyetki vaxtıda hüküm kılıp, tedbir oralaştırmalarını çıkırıp, devletimiz ıqtisat paraxotunun dolgun yerip alğı ilgirilişi, putka dembilen yıraklı yürüş kılışıga hakiki kapalatlık kıldı. Bu bütün partiyada yukarıdan tövengeç şekillengen en çok ortak tonuş. Köp yıllık emniyet tecrübesinden çıkarılgan mukarrari yekün. Partiya Merkezi Komitetinin 2026 yıllık ıqtisat hizmeti doğrusundaki pişkir yolu, vazifesi, siyasete toluq delillengen. Kayıt tetkik kılıngan bulup, emelileştirişini cezmen estaydıl yakşı tutup, yetmezlik, özgürüp yetmezlik, kayıp yetmezlikke hakiki kapalatlı kılış gerek. Terakiyat bilen xavfsizlikni teximi yakşı bir tutaş pilalaş gerek. Xavfsizlik terakiyatının aldıngı şerti. Terakiyat xavfsizliknin kapalatı. Cemiyet mukimliğini bütün küş bilen qoğdaş arkalık, yukarı süpetlik terakiyatka paydalıq şerait yaratıp, mukimliğini baş orungu koyuşta ideyanı birlikke keltürüp, kademini birlikke keltürüp, hareketini birlikke keltürüp, mesuliyetini zimge eleş, mesuliyet aldıda cevapkar buluş, mesuliyetini toluq ada kılışını işe aşırış gerek. Yukarı süpetlik terakiyat arkalık cemiyet mukimliği ve ebedi emelliknin maddi asasını puhtulap, barlıq ıslahat terakiyatka Cumhur Milleti ortak gevdisi enini namayan kılışının ehmiyetini, birlikni qoğdaş, bölgünçilik karşı duruşunun ehmiyetini, xalıq durmuşunu yakşılaş, kaliplerini mücessemleştiğinin ehmiyetini sığdırış gerek. Zor yoşurun xayıp xatırının adını iliş ve onu tüketiş mekanizmini üzüksüz mükemmelleştirip, külpet yığını küçeytip, tövençek tepek kurunu müstekem turguzup, ıqtisadi, içtimai terakiyatının mukim, tertiplik, bihater, yukarı ünümlük buluşuğa hakiki kapalılık kılış gerek. Doğru siyasi netice karşısında müstekem turguzuş ve emelde körsüş gerek. Siyasi netice hem terakiyatına tutuşta işbadılınıdı, hem xalık turmuşuğa nebiyet güzüş, mukimliğine qoğdaşta işbadılınıdı. Hem yakınkı mezgelde ünüm hasıl kılıngan körner neticilerde işbadılınıdı. Hem asas salıdgan, zapas küşüne aşırıdgan, kelcilerde işbadılınıdı. Hem riyaz ziddiyetlerini halkılışta işbadılınıdı. Hem tarihten kıpkılgan meselelerini halkılışta işbadılınıdı. Xalık üçün siyasi netici yaratış, emili işleş arkalık siyasi netici yaratış için durup, anlık alda iqtisadi kanuniyet boyunca iş becerip, perhlik tekşürüş, bahalı sistemisini mükemmelleştirip, Abdunum rayonundan 15. 5 yıllık yirik planını ilmi tüzüp, yukarı süpetlik, imkaniyetlik, sicil terakiyatını iş kaşırışta hakiki kapalatlı kılış gerek. Tedbir belgileş iktidari ve seviyesini küçep östürüş gerek. Tedbirini yakşı belgileş doğru ideye, yakşı istel, katlıq sınaqladın öteleydiğen iktidarının buluşuğa ihtiyaclıq poplıqanmay, küşlik parti viyliknin buluşuğa teximi ihtiyaclıq. Demokratik merkezleştiriş tüzümünü estaydıl ısçıllaştırıp, kengişiş, tedbir belgileş qaydisiga katlıq rayı kılıp, meselelerini muhakeme kılığında demokratiyanı toluq cari kıldırış. Şunun bilen bile, doğru merkezleştirişki mahir buluş gerek. Maliye intizamını çıngıtıp, İqtisatçıl turmuş geçiriş təlifini cayda puhta əməliyleştiriş gerek. İlmi tedbir belgiləş, demokratik tedbir belgiləş, kanun boyunca tedbir belgiləşini hakiki işqa şürüp, çıxırılgan tedbirlərinin xalıq amısının himayesigi erişişige, əməliyyətinin və tarixinin sınıqıdan ötələydiğən buluşuğa hakiki kapalatı kılış gerek. Yaxşı siyasi muhiyet, ixtisaslıqla muhiyeti, ticaret sodu muhiyeti, ümumi fikir muhiyeti bərpa kılış gerek. Şincanın iş, yukarı süpetlik terakiyat kutlarıdaki buluş, yakşı işki taşkı muhitte ihtiyaclık. İstil duruz, keyfiyat doğru boğan siyasi muhit yaratış gerek. Emgekini hürmetleydiğen, bilimini hürmetleydiğen, ıxtisaslıklarını hürmetleydiğen, icadiyetini hürmetleydiğen ıxtisaslıklar muhiti yaratış gerek. Bazarlaşkan, kanunçılaşkan, halkaralaşkan birinci katarıdaki ticaret sodu muhiti yaratış gerek. Asasi melodiyeni evci aldırdıgan, aktif küştar kıtıdığan amüvi fikir muhiti yaratıp, yukarı süpetlik terakiyat kutörtge buladığan kudretlik birikmi küşünü mücessemleş gerek. Kemile dolgun yeri besleşip ilgirildi. Parlak istihbal yaratış yeni musabısı başlandı. Biz yolda Xi Jinping yadrolukidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texim zish uyushib, ishashni chingitib, yo'l ochib jasorat bilan ilgarilab, partiyaning umumiylik rahbarligi orqali qudratli kuchni mujassamlab, xavf-xatar, xirislarga yuzlanib, jasorat bilan olg'a ilgarilab, 15-5 yilda ishni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi ilishga haqiqiy kapolatlik qilaylik. Hurmatli radio anglovchilar, shuning bilan bu qatimki cho'nqani tashviqot programimiz mushada oxirlashdi. Xayr, xushvaqt bo'g'aysizlar.
1: Do'stlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarni asli ching saqlanglar.
2: Uyda yolg'iz qolganda eshikni taqab o'ltiringlar, notunish kishilarni taqab o'ltiringlar, notunish kishilarga ishonmanglar.

0: Otlak yer şarının öpkisi. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayran kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta otun müdafiyelenişte hem adamın mesuliyeti var. Yer şarının öpkisini koğdap birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı. Bekaterlik yanını puhtu turguzup, bekater işlep çıkırış katırının aldığını elip, bekater işlep çıkırış kavupını tüketeydi. Bekaterlik yolunu ilgilememeydi, tosup koymaydı. Ciddi ahvalda tarikatlaşış bilimleri ve maharetini ilgilem, bekater işlep çıkırış müdafiyat sebebini müstahkemleydi. Emeyden bekaterliki ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştıraydı.
1: Gündelik durmuşta bir hatar tok işilişki de katkılış. Tok semeni öz aldığı kalayım kan tartmazlık. Hava tanışı göç, tonlat kokatarlık yukarı kuvvetlik aile elektr saymalarının simyolu da ziyade kızıp getiş ehvali bağı yokluk ne. Elektr saymaları da normadan artık aileniş ehvalinin bağı yokluk ne karallik tek şürüp duruş. Konrap getken elektr saymaları ve rozetkeni vakti de almış duruş. Elektr simuğu ot getkenlikini baykıgan haman derhal tok menbesini üzüv etiş. Hem de vakti de 119'a telefon kılıp bir taraf kılış gerek.
2: Milletler İttifakı terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
3: Ahletni halganç taşlaman, doğru cayga koysak yeni baylıkka aylanıdı. Ahletni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
4: Ey mama deyme, ma aldımdık adaş ne mantak mamaydıkandı. Ey, yol yine tosuldu bana.
3: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı duş gelesiz. Abdumobil heydigende aldıraksallık kımman, çeçilman.
4: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vaya tezirak kaydep kütüphe keteyço.
3: Her dakikada, her kıl tallaşkı duş gelesiz. Abdumobil heydigende talay sınaş psikikisi de bulman.
4: Seperge çıkanda bihaterlikini birinci uğrunu koyun.
3: Özünüz ve ailenizi kiler üçün Abdumobil'ni bihater heydesine tallan.
4: Bihaterlik emi turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı.
5: Partiyanın millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
6: Cungu Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, ıslahat ecivetiş yakşı, uluğ vatanımız yakşı, milletler iştifaklığı yakşı. İğne müstehkemlep milletlerinin ortak iştifaklaşıp küreş kalışı. Ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyle.

0: Beijing vakti saat 10.
1: Islah qilish, yangilik yaratish, japoga chidab

turmushqa selishtirgili bo'lmaydi. Lekin bu yerda yana natijachilik bilan badqajlik orasidagi ixtilof o'xshashli mavjud. Moddiy turmushdan huzur olishga ko'zi qiymay to'xtamasdan tajashlik qilayverganda, aslida erishishga tegishli bo'lgan turmush tetvallab ketib, turmushdan mamnun bo'lish darajasi mu tang tetvallab ketishi mumkin. Agar yuksak ma'naviy intilish bo'lsa, bu boshqa gap. Lekin shaxsning amaliy ahvoli bilan o'ylashmang. Qorg'ularcha pulni chechib qazlash orqali moddiy turmushdan huzur olishga berilib ketishi, hatto o'zining turmush saviyasidan olqigan moddiy jihatga huzur olishga berilib ketishi, turmush va o'z kelgusi bir bütün planı bulmasılığımı uxşaşla hakiki güzel turmuş hesaplanmaydı. Bu xil huzur fakat bir demlik maddi ihtiyacını kandırıştan ibaret bulup bundaq turmuş usulunun keyniye manevi cahitki tüşküllük göçürüngan boludu. Şunu senif ki bu del turmuşku boğan tonuş, düşünüş, turmuş hakiki oylanışının kendikidin gelip çıkırım. Turmuşa düşüngende andan tekimi yaxşı yaşıqılı boludu. Turmuşun düşünüş için turmuşun özeksiz tonuğan, turmuş hakkıda oylanğa asasda onu göz düşkü doğru geldi. Yaxşı yaşaş için turmuşku boğan kızgın muhabbet ve yüksek nişan asasıda turmuşun yaxşı pulallaş. Şunlarla onu yaxşı uğrulaştırış bu yaradaki en mühim asasdır. Dostlar, yukarıda aile ve cemiyet sahibimiz ve içe turmuşun düşüngende andan yaxşı yaşıqılı boludu diyen temindeki makalını da kıdanlığa sunğan bulduk. Tövendi bir nakşanlayla nakşadan gün programımızın başka sahibilerdeki makalını. Programımızın başka sahibilerdeki makalını.

Mal mülkünü kabul kılgan tarafı nispeten etkanda sükut kılış ya ki pas usulda mülk hukukuna tizimlaşını tamamlayan takdirde mu veriş hareketinin menbesi kanunu kılap ya ki amiyi tertip ve yakşı örüp adetke kılap olsa yani gelip öz yakşı maksat üçüncü kişi bulmasıyla yancı kirgen pulunun özünün buluşu tez. Doğru boğan öyleniş muhabbet karşına turguzup, kanun ve ahlakının tüvencekliğe katlık emel kılış, okşuşlu karxana başkırgıçıla bilen kura boğucu her bir kişi, emel kılışkı tekişlik tüp mizan. Şuna bilen bilinle, karxana işki maliye başkırış tözümünü mükemmelleştirip, şahsi iradının şirket menfaatinin üstün turşunun kat'i olduğunu iliş gerek. Radyanlıkçı dostlar, yukarıda kanun tüzümün bir sahibimiz bo'yicha o'ylinib bo'lgan lovban hukumat pulini yotgab ishlatib muhabbat qo'g'ilishib rad qilindi degan temada deli misoli so'zlab bardi. Tuan yana bir naqshag'ni qaysilar.

Radyanlıq dostlar, anlavatqananlar, qoğulluqdiki paranlar proqramımızı, proqramımızı davamlaşdırmaqdayız. Dostlar, tümündə dehqan çarıqçılar üçün anlatış səhibimiz boyunca köktat yopurmaqının yüzüge berildiğin oğutunu ilmi tallab işiltişi haqqıda savat anlayılı. Yopurmaq yüzüge qoşumcu oğut beriş, köktat östürüş ceryanıda ən köp işiltildiğin tənlərxə ərzan oğutlaş usulu bulub. Oğutunu bəlgilik qoyuqluqdiki soluq eritmə altıda tənşəb, yopurmaqqa bivasta pürküsə, yıltı sistemisinin oğutunu sömürüş küçü aciz buluşdan gelib çıxıdığan uzuqluqdan təminləşdən yetərlik olmasıqının aldın alıdı. Əməliyyat şunu ispatladı ki, yopurmaq oğutu bilən qoşumcu ilmi oğutlaş köktatlarının məhsulat miqdarı, məhsulat sübti, köktat bilən təminləş vaxtını uzartışda intayın mühim rol oynaydı. Yopurmaq yüzüge berildiğin oğutunu oxşuş bulmağın ziraatlığa asasən itlaş ünümünü özdürüşünün aşıqcı. Yopurmaq köktatla. Asaslığı qol ve yopurmağı istimal kılındığın köktatla. Məsələn, küzlik bəsəy, supaliki, lanxa, palak, çınsəy ve cüsəy qatarlıqlarını yopurmaq yüzdün oğutluğunda adatta oraya ammoni sulfat qatarlıq su deyirildiğin tez ünümlük oğutunu asas kılıdı. Oriyanın kuyukluğu 2%, ammoni sulfatının kuyukluğu 0-10-3% bulup her moyerge 60 kg'dan 80 kg qıca pürküldü. Bütün öz bitiliş məzgildə 2 qatımdan 3 qatım qıca pürküsə muvafıq bulundu. 50 kg'dan 60 kg qıca görüş sirkisi eritmesini her moyerge 0-10-3%'dan 0-10-5% qıca pürküsü mü bulundu. Xəmək turadakilə. Çeyiz turadakı köktatla. Məsələn, çeyizə, laza, pəmidor, səykavisi, xanga, doujiao, Canlı ve say porçak katarlıklarını yupurmak yüzden oğutluğunda azot, fosfor, kali aralaşma oğutu ya ki köpmen belik birikme oğut asas kalınadı. Mesela 0-10-3%'lik kali dihidrogen fosfat, 1%'lik oraya, filos 2%'lik kalsi superfosfat, çılap çıkarılgan suyukluk, filos 0-10-5%'lik kali sulfat eritmesi, 0-10-8%'lik Sirek yer mikro oğut eritmesi, yopurmak köhri, fotosintezlik mikro oğutu, ammoni molubdan qatarlıqla. Adeta bütün öz bitiliş mezgilde 2 katımdan 3 katım gıca. Erma yerge 40 kilogramdan 50 kilogram gıca pürkülüdü. Meyitçi ütirdeki köktatlarının üstüge kayıt tanşılgen köpmenbelik birikme oğutunu pürküse ünümü teximu tez buludu. Ben oraya 0-10-3%, kali dihidrogen fosfat 1%, sakor azadın terkip tapıdı. Kayıt tanşılgen oğutunu çayışsa mesulat miktarını aşırıp tıkanmay, tüpnün keselge karşı duruş gücünü körünürlük aşırıp köktatlarda körüldüğün Kırausman paxtılışış keseli qatarlıq keseliklerinin ziyinini yeniklətkili boludu. Tengisiman qoltırdı kilə, yıltısıman köktatırdı kilə və yanıyor turdu ki köktatla. Məsələn, jumlaq ol piyaz, samsaq, turup, səvzə, yanıyor qatarlıq köktatlarının yopurmaq yüzüge berildiğin oğut adatta fosforluq oğut, kalilik oğutunu asas kılıdı. Məsələn, 0-10-3% kalidi hidrogen fosfat eritmisi, kalsi superfosfat və ot çöp külüge çılanğın suyuqluq qatarlıqla. Yıltıstırdaki köktatlarla 0-10-2% boraks eritmesini pürkügende fizyologiyelik keselik ziyandaşlığının ünümlük aldığını algılı buludu. Yan yoga 0-10-1% sinik sulfat, plus 0-10-2% ammoni molubdan aralaşım suyuqluğu pürkülüdü. Bu köktatlarının tügünek rolunun çoğu işi ve məhsulat sübdini yaxşılaşda körünarlık rol oynaydı.

Radyanlıq cıdıslar, yukarıda dehqan çarıçılar üçün anıtı seyibimiz boyunca köktat yopurmaqının yüzüge berildiğin oğutunu ilmi tallab işildiş doğrusu da savat sözdə bərdi oğutu. Tövendiyeni bir naqşanlayılın.

Bakyonunu sılıqlap, çan tozan ve bakteriyalarının karışını tosuydu. Hem aciz boğa kulak parıdısını qoğdaydı. Onun üstüge o gəp qılış, çaynaş, tüşkürüş qatıp, təbii tüşüp getirdi. Onu məxsus tazlaş hacetsiz. Atanla vallanın kuluğunu kolağanda asalla sırtkı kulak yolu terisinden zəxmilendirip, nağır parıdısını buzğunçuluk uçurdu. Onun üstüge vallanın ifadeş iktidarı çekilip boğaşka kulak kısmı bir yaran bolsa atallağı toğru et almay, davalaşını keçiktirip koydu. Kulakını özgü olağanda kulak kırı asalla kulak yolunun çoğunkır yerine sürülüp, kulak kırı kertleşip kılıp, kulak çınkılıp, anlaş iktidarı tüvelip getirdi. Bek küçep kesse sırtkı kulak yolu terisini zəxmilendirdi. Hatta nağır parıdını zəxmilendirip, taşkı kulak yolu yallığı, otur kulak yallığını keltirip çıkırdı. Eğir boğanda nağır parıdı teşilip, anlaş iktidarı təsir etdi. Şuna, zürür bulmağın zəxmin işten saxınış üçün günlük durmuşta piltügüş, kulak kolaş, koşuqi, qatarlıq nəsləbdən kulak yolunu xalqanca tazılmasıq gerek. Eğer kulak kırı ziyadı köp yığılıp kılıp, enik anlayalmasılıp, kulakta bir nesil badak duyğu payda bolsa, doktorxanının kulak burun kekirtek bölümünü verip görünse, kəsbi doktorla, kəsbi saymanla bilen tazılısa boludu. Üçkinci xata qaraş, kəsbi kulak kolaş teximi bir xatar. Nurgun jaylarda kasbiy quloq kolash modi bo'ldi. Nurgun kishi buni bir xil kutinish usuli deb qarmoqda. Yulishing bu vaqtda mundoq deydi. Bu usul bexatar bo'lmaylı qamasdan uning yana nurgun xavf xatarlar yo'shirilgan bo'ldi. Bozorlardagi nurgun quloq kolash ustalarining kasbiy tibbiy tarbiyasi kamchil, mashg'ulotlar qilinmagan, texim muhimi quloq kolash asboblari uzil-kesil dezinfeksiya qilinmasa asalı qaralışma yuqumlaşını keltirib chiqardı. Bunundan başqa atalmış çoğunqır tazlaş mayatı ziyada tazlaş bulup, kulak yolunun öz mayatı ziyada tazlaş bulup, kulak yolunun özünü tazlaş

doktorga görünüş, doktorunun körsətmişisi boyunca davanın iş gerek. 8-ci xata qaraş, qulaq yoluğu su kirgenden kin bir putlap sekreş. Su özgende yunganda qulaq yoluğu ehtiyatsızlıktan su kirip getirdi. Bunda vaxtda nurgun kişi adat karakterlik alda bir putlap sekreydi, ya ki piltik işini qulaq yoluğu kirgizip su sümürküzdü. Bunda qığanda suni tez süratte çıqırat gelip buludu o dap qaraydı. Ameliyatta bu iki xil köp uçuraydıgan usul, em yaş tallaş emez. Hatta qulaq yoşun xayıp ep gelişi mümkün. Bir putta sekrep su çıkırış ünümü intayın çeklik buladı. Onun üstteki sekregende baş kısmı silkinip, kulak yoldaki su kulak parçasını gıdıklap, başka yeş kulak ağırışını keltirip çıkırış mümkün. Pelküş bilen su sümürtküzgen de suni kulak yolunun içki kısmına ittirip etişi mümkün. Yeni pelküş telasının kaldıkları kırışı, kulak yolunu tosu ölüp, yaran buluşu, yukumlunun işini keltirip çıkırış mümkün. Bulup mu piltik işin o süpüte bir kadar katlık boğanda taşkı kulak yolundaki tiyerini zahimlendirişi mümkün. Toğru su çıkış

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgə həmrə.
2: Qatnaş bir xədərləkini könümüzgə püksək, bəxət və amallıq bizgə daim həmrə buludur.
3: Jonfa Milletin ortak gövdesi yığını müstehkemleştiren ibaret asasi liniyeni çın gözlep, Cungucu zamanıvilaşkan Şincan emeliyetinin yığın sahipsini cazan, Şincan emeliyetinin yığın sahipsini cazan.
4: Bexaterlik yığını puhtu turguzup, bexater işlep çıkırış hatırının aldığını elip, bexater işlep çıkırış havupını tüketeydik. Bexaterlik yolunu ilgilemeydik, tosup koymaydik. Ciddi ahvalda tarikatlaş iş bilimleri ve maharetini ilgilep, Bexatar ishlab chiqarish mudofiyasi tizimini mustahkamlaydi. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, ayyoblik yo'lini ravonlashtiraylik.
5: Yemaklik u mas'uliyat, dodil zimiga elish, burch, vijdon ham ishonch. Yemaklik bexatarlikka o'tkilanish uchun tutib, yemaklik bexatarlikka oid delolaga zarba beraylik. Yemeklik bexatarligi yangi taraqqiyotini birlikte ishqa oshirib, güzel yangi turmushdan ortaq bahrlaydi.
6: Biz her günü her xil ish ve her xil odamlarga yo'liqib turamiz.
7: Cho'g' apa, shuncha ko'p sayr ko'rsatibsiz, ishni men aytib beray.
8: Hey qizchaq, rahmat sizga.
6: Bunda hamxo'rlik kişi kalbini rahat bir işlaydı.
7: Sırt pek soğuk, yanına öy işçi ısıkken, çıkıp gitgiçe işine yepi bitişini unutma.
6: He, makul. Bunda hemhorluk kişi kalbini...
9: Abdu özümüz bir ket kikir vardı. Şimdi Allah kendi işini...
10: Hey, sakin çek. Müşeri çüp kalam sen. Heh, yok yine. Kişi terapi kip dure. Eli kısılıp kalma yine.
7: Rahmet tağa.
6: Bunda gönül bölüş kişi kalbini yakıdı. Әмді ечілетіған болды.
7: Таға, алдырмаң. Лифт ішкіне мен тұтып тұрдым. Алдырмай чықын.
6: О, рахмет қызым. Бұнда қамқорлық кіші қалбіне қатыр жан қылыды. Мәйлі нәге барайлы, мәдәнелігіміздің мұ шу ерге білі іп барайлы. Мәдәнеет ішкіне ечіп, инақтыны қаршы алайы.
3: Asasi qanunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
4: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, batirona ilgirlaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt, saodat keltiraylik. Ilm fanni qizg'in sevib, ilm fanga hurmat qilaylik.
3: Islah qilish, yangilik yaratish, jabog'i chidab kurash qilish istilida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida meng'ishiga

sistemisi ve köprülü sezish texnikisi yoğrulgan sistemi qatayınıp, şopırsız kan yük avtomobilleri santimetre derecesindeki kaçılaş düşürüş meşgulatını elip paralaydıgan, 200 metre dairdeki tosalğını paraklandıralaydıgan ve bütün gün yürelaydıgan boldi. 100'dün artıq GNSS gözütüp ölçeş üskünüsü, lazer nurluq radar ve AI hesaplaş usulunu uğrulaştırış arqılıq yantoluq mukumluqını emri vaqt boyca hərkətcan təhlil qilip, qizish bir xətərlikige ünümlü kapadatlı qılalaydıgan bolduq. Aqli ixtilarlaştırış kuruluşunun çoğunqur alğı sılcıtılışıqa əgişib, kömürkan, qizish, toşuş, parçılaş, qaçılaş bütün jaryanını tutaşdırışını işqaşurdi. Təminləşki kapalatla qilish bilen bir vaqtta 200 milyon

Hörmətli radio dinləyicilər, uçur gözlükü proqramımızın yaxtırıb anışınlarını parçalımız. Mən riyasetçi Əhəd Abdurəkim. Qadərli dostlar, uçur gözlükü proqramımız hər düşənmə günədən cümə günü keçə. Çüştün burun Beycin vaxtı saat 11:20-dən Beycin vaxtı saat 12:00-keçə yarım saat bir vasitə düşdün ki, Beycin vaxtı saat 4:20-dən Beycin vaxtı saat 5:00-keçə yarım saat təkrar anıtladı. 4-7-1-0-0-2-2-3-7-1-0-0 арқылық сети-сети өліш, ижарғы беріш, ижарғы еліш. Нәріс керек деп оған, жүттіріп ойған, жетті ұчырлардың бізді тәмін етшені жұндақла, бұл ұчырлардың үнімлік пайдалынышыны қызығыны қаршы алымыз.

Tianjin Garbiyoli Bajdarsı Aylıkla Korosu'na 2. kabettiki 90 kvadrat metrelik oyu setiladı. Alakalı iş telefonu 135 79 66 16 90.

Tokaytur yol yaqısında 150 kvadrat metre etrafındaki iskelet icarı verildi. Alakalı telefonu 138 99 35 70.

Tört köç, sot köçüde, ast üstte, tört bir kızlık dükkan, tört tümen yüengi icarı gibi yer aldı. Ada kılıç telefonu 159 99 33 78 59.

Yüzyın Kongçun Oltırak rayonu 3. kabat 83 kvadrat metrlik ve icarı verildi. Ola kılıç telefonu 182-0904-96-96 133-1902-04-02.

köçedeki məlum bir teslamak xanığa kadın qobul kılınadı. Eriyel çekilmeydi. Maaşı 100 liranın gelişildi. Alakılış telefonu 132 79 02 23 23.

9 Eyderhatal Mahallesi'de 4 yığız öyü bar Korocay 30 tümengi setildi. Ordu restoranının 300 metre cenobada. Alakalı telefonu 159 99 33 78 59.

Qağınbağçı Oltıraq rayonunda 1-ci qavatdagi 95 kvadrat metrlik yeni uy 19 tumanga setildi. Aloqa qilish telefoni 130 94 02 36 03. Radio televiziya idarasi oyliklar qo'rosida 5-chi qavatdagi uy ijaraga berildi. Aloqa qilish telefoni 138 99 33 48 98.

Yanalsık Mahallesi 2. rayonda 3. kavetteki 70 kvadrat metrelik esrahalar tolup ve icarege verildi. Onundan başka memur mehkeme aylıkla korusu da 4. kavetteki 70 kvadrat metrelik ve icarege verildi. Alakılış telefonu 135 65 19 66 16.

Qadirli dostlar, uçur gözlüki programımızda devamlaştırmaktayız. Bizden kızı liniyelik telefonlarımız 223-7100 223-3. Birinci otur mektep kendiki Ağmeyrik mahallesi İgiz Kavetik binanın 18. kavetinde 119 kvadrat metrelik uy ciddi setilidi. Alakalış telefonu 182 99 91 82 52.

Doğruluk mahallesinde 17. kavatdaki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlıp eserleri bilen koşup seytiladı. Alakalı iş telefonu 177 97 85 82 30.

Kızıl Yıldız Birinci Meydanı Olin Şovrin yerindeki Beykoyen Ultrak rayonunda 210 kvadratmetre kezadığan 2 kevetlik dağcı öyü setiladı. Bahası 100 liranın gelişiladı. Alakalış telefonu 181-99-78-10-17.

Şanghay köçüsüde 146 kvadrat metre kezadigan yeni uy setiladı. Alaqa qilish telefonu 153 49 92 20 92.

Tömür Takar mahallesinde 2000 yer zemin satıldı. Öy eserler tolup, bahçede meyveli köçet, bakımcılık kılıdığan kotallar var. Bazı yüz tırağını gelişiyordu. Alakalı iş telefonu 138 99 35 87 30.

Yaqa mahallesi 1-ci Oltıraq rayonunun yaylaşkan 4-ci qavatdiki 90 kvadrat metrlik esil bezelgen öy setilidi. Bahası 100 liranın gelişilidi. Alaqlı iş telefonu 139 99 44 85 70.

Tört köçedeki Joye Huado Ultra rayonunda 19. kavat 135 kvadrat metrelik uy setildi. Bahası 100 liranı kelişildi. Ala kılıç telefonu 192 0902 44 44.

Yamaklık mahallesi 2. rayonda 3. kavetteki 70 kvadratmetrelik ev satıldı. Ada kılıç telefonu 152 76 90 84 31.

0: aldığınızı alaysız. Çekinişiniz yok.
1: Kan terbiye azimatları batırlık bilen ilişti.
2: Topni 4. numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Vurdu. Hep belli.
1: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
3: Burnumuzdan ıstan okuca. Tokyo'dan zapçaslağıca. Hemisi kalbimdeki sene boyunları.
1: Devletin mühim kuralları Cungo yasımcılıkının törükidir.
3: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısını kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızı, kreş kılgıcıladın bulaydı.
1: Vatanını suyuş, her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
4: Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını tuturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş imi ve yüzünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş halif müdafiye sipini müstehkemleyli.
5: Emmeyle bir hatarlık ehmiyet verip, emmeyle takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, hatardan saklanış iktidarını küçük başarayla.
6: Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını hürmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım veriştek, cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp, uzakça devamlaştırayla.
7: Mama deyme. Ma aldımdık adaş ne mantak mamaydı kanda. Ey yol yine tosuldu bana.
8: Her günü okşaş bulmağa sınaklağı duş gelesiz. Abdumobil heydi gende aldıraksallık kımman, çeçilman.
7: Işık geç kılgan buldum de. Abla kızılcırak yandıgan buldu. Vayak teyzerak haydi kütüphe keteyin şu.
8: Her dakikada her hıltallaş kuduş gelesiz. Abdumobil heydi gende tale sınaş psikikisi de bulman.
7: Sepergi çıkanda bir hatarlıkını birinci uğrunu koyun.
8: Özünüz ve ailenizinkiler için abdumobilini bir hatar heydeşini tanılan.
7: Bir hatarlık yeni turguzup, bahtlik turmuşunun kişkini açaydı.
9: Partiyanın şapçıları her millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
10: Cungu Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, ıslahat ecivetiş yakşı, uluğ vatanımız yakşı, milletler ittifaklığı yakşı.
11: Milletler İttifakı terapiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
12: Ahlatni halganç taşlamak, doğru cayga koysak yeni baylıkka aylanıdı. Ahlatni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
7: Ey mama deyme, ma aldımdık adaş ne mantak mamaydı kanda. Ey yol yine tosuldu bana.
8: Her günü okşaş bulmağa sınaklağı duş gelesiz. Abdumobil heydi gende aldıraksallık kımman, çeçilman.
7: Işık geç kılgan buldum de. Abla kızılcırak yandıgan buldu. Vayak teyzerak haydi kütüphe keteyin şu.
8: Her dakikada her hıltallaş kuduş gelesiz. Abdumobil heydi gende tale sınaş psikikisi de bulman.
7: Sepergi çıkanda bir hatarlıkını birinci uğrunu koyun.
8: Özünüz ve ailenizinkiler için abdumobilini bir hatar heydeşini tanılan.
7: Bir hatarlık yeni turguzup, bahtlik turmuşunun kişkini açaydı.
13: Asasi kanun ruhini cari kıldırıp, asasi kanunun nüfuzunu tikleyli.
14: Kanunsuz meblağ toplaştığını yırak durup, yokur ösümlü karzının az duruştan saklanaydı.
15: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimge iliş, burç, vicdan hem kişenç. Yemekliğe ait delolağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatırlığı yanı tarakiyatını birlikte işe aşırıp, güzel yanı turmuştan ortak bahar neydi?

0: Cumha milleti ortak gövdesi yanını puhtu turguzup, milletler onlarının danısı dek zeç uyuşaydı. Partiye rehberlik kılış, halk özüge özü iki buluş. Devletni kanun boyunca idare kılışından organik birlikleri çim duraydı. Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını hürmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım verişdek cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
1: İki dostlar, beyhatarlık selparmanla, beyhatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
0: Öyde yalğız kalğanda işini takap ulduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp geti çıkalıpı bak.
0: Turgu beyhatar çıkıp, şahsi tınlarını yakşı saklanla.
1: Balıların beyhatarlıkını koldam.
2: Yoldaş Xi Jinping yadroluqdaki Partiya Merkezi Komitetinin etrafıqı seç uyuşup, Yeni devir cumhuriyet sosyalizminin ulu kalbisini tırışıp kolda keltirey.
3: Tez yollanmanızı ışıkımızdan aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posokunuz geldi imza koyup elbirem. Alime.
4: Kaşlayman.
3: Alime.
4: Kaşlayman. Alime.
3: Kaşlayman.
4: Alime.
3: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hepsini ben taşıldım mı?
2: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta, 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıdı. Sınınca ulan neye gidiyordu kanka? Tolaylık mulazmetin behriliniş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek gibi olup bölüp koyun.
1: Kümüzlük sayahat, bir hatar sefer. Avarayı özgürsüge dikkat kılıp, sefer planımızda muvaffuk tüzün. Avtomobil edip seferge çıkanda katlaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda, harak işken de avtomobil edişten katliği sakılın. Ecevitilmege rayılarda ekspedisi yakılman. Heterlik rayılları bağman hem süret atman.
5: Kadirlik dostlar, uçur gözündeki programımızda devamlaştırılan iyilik telefonlarımız 223-71-00, 223-71-13. Tağın da bugünkü kızlıklı iyilik telefonlarımız gelgen uçurlarını anlattığımız. Balvantur'daki Dörbecin Oltırak rayonunda 3. kavetteki 85 kvadrat metrelik adli bezelgen öyü setiladı. Alakılış telefonu 177-99-02-27-65. SAP 3 küsüde setiladı. Alakılış telefonu 139-99-03-24-84. Yakın ahalisi de 2. kavetteki 87 kvadrat metrelik bezelgen öy setiladı. Alakılış telefonu 182-99-33-56-80. Her kıl yeni çalgılar setiladı ve kona buzulgan çalgılar remont kılındadı. Alakılış telefonu 184-09-02-64-32. Kadirlik dostlar, şunun bilen bugünkü uçur gözlüğü programımız müşahede ahırlaştı. Onda titekçi Aykız Ahmet programı ulaştı. Onda titekçi Aykız Ahmet programı Nazaretçi Amine Muhammed. Hayır hoş dostlar, artık programımız görüşelim.

0: Beijing vakti saat 12.
1: Basası kanun teşvikat mandiri.
2: Hayat yoluna bir hatarlık belgesi.
1: Kanun idare kılıç gözdeki.
2: Ebedi eminlik melodiyası.
1: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın kanun sizge emrah programımızdan alışananı karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmet Canabdik yerim.
2: Ben Fazilet Hoşurum.
3: Programımız Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın yanıt aratku sılışıtın abonuçla terminalıdan maskadarla anlatılıdı. Hem de her vakit kaydı anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundan mezmunla boyunca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde 8 tarmak birleşip pul muamili mesulatları doğru ticaretini başkuruş çağrısını ilan kıldı. Kaşkarış Ermik Gümen İdarisi Ekologiya Sakçı İşleri Birleşme Vazife Öteş Ortak Tüzeş Hizmet Komitinin yopuki içildi degen haberlerini anlayısla.
2: Eylül ve kanun sahibimizde cemnahiyesi kılçı yol koymaslık pozisyonu cemnahiyesi kılçı yol koymaslık pozisyonu bilen orman otlak baylıkı buzgunçılık kılıçtak bir türküm kanun hıklap eylülerini.
3: Anı üçün əməli iş qılıb biriş sahibimizdə Altay şəhərlik qanunşunaslıq cəmiyyəti kenişib, birləşib, anının ıltımas təlifini qarab çıxıb həl qıldı deyən məzmun deyil.

0: çarıda pul muameli aparatlarının pul muameli mahsulatları doğru ticaretini kanat yediriş hem de üçüncü taraf alak doğru sıpsının pul muameli aparatlarının havalısını kabul kılıp pul muameli mahsulatları doğru ticaretini mulazmet kılış hareketi umumizlik kalıplaştırıldı. Bunun içinde pul muameli aparatları Goyun ya ki pul muameli başkuruş tarmakının tasdiki bilen tesis kılınan pul muameli kesbi bilen şugullanılan aparatını görüstüdüğün bulup yerlik pul muameli teşkilatlarını yerlik pul muameli başkuruş aparatları çaredeki belgilimi boyunca başkurudu. Üçüncü taraf alakı doğru süpsi, pul muameli aparatlarından başka özü ticaret kılıdığın, pul muameli mahsulatları doğru ticaretini münazmet bilen temelleydiğin doğru bekitti. Köçme alakı doğru emeli kullanışçan programısı kadarlıklarını görüstüdü. Üçüncü taraf alakı doğru süpsi, pul muameli mahsulatlarının doğru ticaretini münazmet kılışta, pul muameli aparatının kanun boyunca havalısını kabul kılışı. Pul muameli başkuruş tarmakının münasebetlik nazaret kılış başkuruş telbiye uygun kilişi. Pul muameli aparatının havalı dairesinin halkıp gitmesi gerek.
1: Çağrı da pul muameli aparatlarının asası gövdelik mesul.

0: ayrım namının məhsulatlarının asasi uçurularının təşvirişi və dəlilləşiga kolaylıq yaratış tələb qilindi. Tor ticareti məzmunuda toğra amabab tırnı kolunub pul namını məhsulatlarının açkışlıq uçurularını tanıştırış. Saxta ya ki kişini hata düşençigi kəltürülən məzmunlarının öz içigi almaslıq tələb qilindi. Hesaplaş usulü arqılıq təvsiyə qilish, bivasitə körüstüb setiş qatarlıq yeni əndizlərə qarata, həm də məcburi qoşub setiş, para kəndiçilik selib setiş, bəlgiləməgi xilap halda pul muamilə digən xətti işirtiş qatarlıq məsələlərə münasib qeliblaşdırış tələbi oturğu qoyuldu. Çağırdaki tələb bu içə, qarız pul məsulatları da tövən bosuğa, sekundi hesabatqa kiriş, tövən üsüm nisbiti qatarlıq setiş maharetini işletişki bulmaydı. Çıkım kiriş aparatının pul iliş pukiyi bekitidiki, pul iliş pukiyi bekitidiki çıkım kiriş kuralını çokun qarız buluş, qarız pul qatarlıq pul mamının məsulatlarını ayırıp görüstüş gerek. Xeridarlarını ayırıp görüstüş gerek. Xeridarlarını qarız pul məsulatlarını arlaşıp turuyetişki bulmaydı. Pul mamının uçur mulazmeti kəsbi salaydigi erişmeyen aparatlarının ticaret kılavatkan APP aptisi ve enge elinden tavar markası da pul mamına digen xatini işiltişigi bulmaydı. Pul mamına aparatlarının başka kəsbkarla bivasti körüstüş, kıskısın supsi, amivi supa qatarlıq şekilde arqılıq pul mamının məsulatlarını serişigi bulmaydı. Olup mu? Pay çeki tavsiye kılış şekilde kanat yaydırılgan, kanunsuz aksiyagi meblağ siliş meslehatçiliki bilen şugullanmasılık gerek.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsuzgi hemra programımızdan mulazmet prensibi. Yakında Kaşgar şehri Şavyalan Soluk Yerbalcısı Ekologiya Sakçı İşleri Birleşme Vazibi Ödeş Ortak Tüzeş Hizmet Punkti Beyhu Bağcısı Ekologiya Sakçı İşleri Birleşme Vazibi Ödeş Ortak Tüzeş Hizmet Punkti Resmi Veviski İsip Kuruldu.
0: Kaşgar şehri Şavyalan Soluk Yerbalcısı ve Beyhu Bağcısı'daki Soluk Yerinin Su Dairesi Gen Yepinci Üzümlükleri Bük Baraksan, canlıkla baylıqın ol bulup hem öpkisi. Pesil kuşlarının makalışış makani, hem şehir ağları dem elip beden çenik durduğun, seylis hayat kılıdığun mühim amivi faaliyet sorunu bulgaçka, ekologiyanın kogdaş, amanlık saklaş boyunca aldığı iliş tezgilleş, muhitli tüzeş mesuliyeti mühim. Kaşgar şehirlik Gun'an idarisi mevkani tabeli krayının ekologiyanın kogdaş emeliyetini koyup esirdeki sakçı işleri ponkiti asası da teşebbüskarlık bilen sakçı işleri adını iliş sakçı işleri yönelişide çıntırıp tüzeş ötkilini aldığı sürüp sakçı işleri küçüğünü tövenge çürüp mehsus birleşme vazifi icra kılış sakçı işleri bazısını teşkilleb kurup suluk yerinin ekologiyasını kogdaş bilen amanlık başkuruşunun koş yönelişlik yuğurlu işi maskademle küçüşünü işe aşırdı. Yığının tesis kılınan ekologiya sakçı işleri boyunca birleşme vazifi ödeş. Ortak tüzeş hizmet punkti da dikkat suluk yerini kovdaştaki yadırılık vazifiki merkezleştirilip daimlaşkan, strolaşkan, bir gövdüleşken tüzeş endisi berpa kılınıp kül yüzü su rayonu, kırgak suluk geri, orman arasındaki yeşillikli bütün rayon boyunca çağrılaş daimlik kanıt yaydırılıp kanunsuz tutuş, öz aldığı kalayımkan kuruluş kılış, yepinci ösümlüklerini buzuv etiş, yabayı hayvanatlarının makanına buzgunçılık kılış, bulgaş katarlık, kanunlu hılap kılmışlığa katlık zerbi verildi. Tarmaklarının birleşme vazifi ödeş, birleşip hareketlenişi çoğunkurlaştırılıp, ekologiya muhit idaresi, tabii baylık idaresi, ormançılık ve otlak idaresi, yezi igeliki yezi idaresi katarlık orulabilen zıç, cipslaştırılıp uçuru almaştırış, birleşip çarlap tekşürüş, yoşurun hevepini birleşip bırtırap kılış, tez bırtırap kılış hizmet mekanizmi takamullaştırılıdı. Suluk yerin kodaş, ortak tüzeş birikme küçüğe mücessemlenirdi. Yine suluk yerini koğdaş, yavayı hayvanatlarını koğdaş. Bakçı rayonunda medeni seyli kılış, bir hatarlık boyunca alını iliş katarlık, kanunu umumlaştırış teşvikatı kent kanat yaydırılıp, bakçı rayonundaki ziddiyet macerala vaktide hel kılınıp, amının yardım talep kılış mulazmetiki inkas kaydırılıp, şehir ağları suluk yerinin ekologiyasını anlık asıraş. Bakçı rayonunda seyli kılıç tertipine rayi kılıçka yeteklenildi.
1: Kanunu teşvik kılıç, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızlığı hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Asas kanunu ulumlaydı. Asası kanunu övüneydi. Asası kanun kurayı kılaydı. Asas kanun dırınlaydı. Sosyalistik zamanı birleşken Şincan kuruşunu kanunçılık arkalı koldaydı. Asas kanun rolünü evci aldırıp asası kanunun nopozunu koldaydı. 15. 5 yıl yeni seferde cesaret bilen ilgirilip kanunçıl Şincan, temiz Şincan berpa kılaydı. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nuskası torba çıkarıldı.
3: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskasının haber sahipsizliğe aydıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturulan bombozluk çöndürülüldü.
3: Katnaş yol ehvali şu vakitinde özünü uçturulurdu.
2: Sağlamlık görsetmesek bu mani paraştırınızı tüketildi.
3: İşki uğrunlaştırış mulazımdı da suallığa cevap verildi.
2: Ten terbiye musabıkları ızlap haber kılınırdı.
3: Bu uçurunu bel vaktinde yan telefonu hızlı görüleysiz.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskasının hem Türkçülük sınımı mezmuları sarkıldı.
3: Bu kapatlık çek tatlısı bile taşlaş talışıp cevap veriş kadarlı kızgarlı faaliyetler arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız mı?
4: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı sokaklarla almıştır alaysız.
3: Solution Update'ın 6.0 pilosunuz kısmının AI akıl icat ettiği çeksiz. Hep yeni akıl tarafı torba çıkarıldı.
2: Şansı sizce yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını gözü yumup açıkça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl tarafı oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asanlı kozgutudu.
4: Solution Update'ın 6.0 pilosunuz kısmında halıgan çıtallap endişsiz mahsetli alaysız.
3: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın danlı hıyasetçileri biyoz. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın danlı hıyasetçileri
4: Mezelik tahamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahidi meslatlarını vırgınıp gibilerle setvelip özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizyon Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nuskası turmuşunuzu rengarını kutuldurup seferinizde hamra buludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarının Solution Update'ını düşürüp serkin mezmunlardan huzurunun.
1: Kiçik vaktinizde, hatta ahırda kitaphanının bir bulunuda oturup kitap okuğunuz iyisinizdi mi?
4: Bugünkü günde yan telefonunuz kızıp ketkici köysünüz mü? Aşı çağdaki cimcit oturup kitap okuğan tuyğunuzda tapa aldınız mı?
1: Vaktiniz yan telefonu oynayıp bilinmeyle ötüp gitip atamdı.
4: Halgan bir kitapını okup, onundan turmuş pırkını eskilip, özünüzge teve güzel peyitlerden huzurlanın.
1: Kitabını kayıt kolunuzu ilip, onu okuş arkalık, kitap okuş kızgınlıklarınızı kayıt edin başlam.
2: Şincan Radyo Televizyon Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurç Universal Radyosu açlıklı ticekte bunalarını eskertti.
5: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam bozuklan aylı. Tamakni fark izleyip, eşip kalan bulsa elav alaylı.
2: İksatçıl ve ticekçi bulup, eşemençilik kılmaylı. Yeni ısıtımını evce aldırıp olup, eşemençilik kılmaylı. Yeni ısıtımını evce aldırıp, söz hareketimizde ürün olaylı.
5: Tamak üstüli medeniyelikten ıhçanı kardiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emrimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu.
6: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat gidiyordu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve ecirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla Türk ısırap kılıçtın sahnının.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçi Universal Radyosu.
1: Müzik
7: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə bunuları əskərtdi.
5: Tamaqni

0: yap. Eşip kalan bolsa eyle balaylı.
1: İksatçıl ve ticaretçilik olup eşemençilik kılmaylı. Yeni ısıtımını evce aldırıp söz hareketimizde ürün olaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliği, içtimai medeniyeliğinin ıhçam kalbiyemizi. Tamak üstüli başlayalı.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun böylece iş görüş, kanun sizge hemra programımızda mulazmet prensibi.

0: qanunsuz işletiş delosi. Asasi delo ahvali. Çin nahiyesindeki malum kuruluş materyalları çeklik şirketi 2024 yılı 8. aydan başlap otlak işletişini tekşürüp tasdıklaş resmiyeti almağın ahvalda öz peşimcilik bilen Çin nahiye mandan yeza, kar töre, kentinin köklem ve közlekteki otlukıdan 16.34 mu ilgili verip kanunsuz halda basketbol meydanı, tohtalgu, ambar katarlık eslihelerini kurgan. Çin nahiyesindeki malum kuruluş materyalları çeklik şirketi Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin otlak kanununun 38. maddesindeki belgelemeye hılaplı kılıp otlakını kanunsuz işletişte kanunu hılap kılmışını şekillendirgen. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin otlak kanununun 65. maddesindeki belgelemeye asasen nahiyelik ormancılık ve otlak idaresi onlarını kanunsuz silingan basketbol meydanı, tohtalgu, ambar katarlık eslihelerini belgelengen mühlette çekişka, otlak yepinci ösümliklerini belgelengen mühlette eslige keltürüşkü buyurdu. Hem de koşumca 4591 yön yattımı 3000 halık pulu cerimanı koydu.
1: İkinci tildeki malum kançılık çeklik şirketinin otlaklı kanunsuz işletiş dilosi. Asasi dilo ehvali. Cın nahiyesindeki malum kançılık çeklik şirketi Cın nahiye mandan yiza kar töre kentideki otlakta tekşürüp tasdıklaş dairesinin halkıp kum şehirlik yol hacet hanı katarlık eslehelerini kurup yet bütün %50 şikimi otlakta kanunsuz ilgili verip otlakta ekoloji iktidarının ağır ziyanı uçuruşunu keltirip çıkarken. Cin mahiyesindeki malum kançılık çeklik şirketi Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin otlak kanununun 38. maddesindeki belgelemeye hılaplı kılıp otlakta kanunsuz işletiştek kanunu hılaplı kılmış şekillendirgen. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin otlak kanununun 65. maddesine asasen nahiyelik ormancılık ve otlak idaresi ula kanunsuz yasıvan kum şehirlik yol hacet hanı katarlık eserlerini belgelenen mühletli çekişka otlak yepinci üsünlüklerini belgelenen mühletli eserlik keltürüşkü buyurdu. Hem de koşunca 1344 yen 9.1 bin cerimanı koydu.
0: Üçüncü dilo misali. Şincan Cın nahiyesindeki malum kançılık çeklik mesuliyet şirketinin otlakını kanunsuz işletiş dilosi. Asasi dilo ehvali. Nahiyesindeki malum kançılık çeklik mesuliyet şirketi Cın nahiye Toli Pazri Cebikki kentinin köklem ve közlekteki otlukların otlak yerini işletişini tekşürüp tasdıklaş resmiyeti almayı durup öz peşimcilik bilen 25.157 mu otlakını ilgilep tür kuruluşa kılgan.
1: Cin nahiyesindeki malum kançılık çeklik mesuliyet şirketinin kılmışı Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin otlak kanununun 38. maddesindeki mecburlaş karakterlik belgelemeye ilgir kılıp kanunu hılap paketini közü tutup Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin otlak kanununun 65. maddesindeki belgelemeye asasen nahiyelik ormancılık ve otlak idaresi ulanı kanunsuz kurulgan eserlerine çıkıp otlak yepinci ösümlüklerini eski keltürüşkü buyurdu. Hem kanunu belgelengen yukarı çek boyunca 10.800 yen 6.8 bin cerimanı koydu.
0: Dördüncü dilo misali. Çin mahiye Bajahu dekkançılık meydanı 16. etirtedeki LX'nin kanunsuz otlak içi dilosi. Asasi dilo ehvali. LX Çin mahiyesinin Bajahu dekkançılık meydanı 16. etirtede öz peşimcilik bilen 58.557 mu otlak yeri. 19.603 mu orman yeri. 4.3 mu çatkalı yeri açıkan. Bunlar koşulup 48.21 mu bulan.
1: Bir taraf kılıç neticesi. Birinci, LX'nin kılmışı Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin cinayi işler kanununun 342. maddesindeki yezi ilgilik yerini kanunsuz ilgili veriş cinayeti doğrusudaki belgelemeye kılap. Onun üstüge içilgan boz yer kölümü, 20 modun eşitek cinayet ötküzüş ölçümünün hırlı eşitketken bulup, sani bir kadar köp buluş, hem de otlak yepinci ösümlüklerinin zor miktarda buzgunçılıkı uçuruşunu keltürüp çıkırış kılmışıgı tevab olup, cinayet işler cinayeti şekillendirgen. Nahiyelik Halk Tertiş Mahkemesi ayıplıgenden kiyin, Nahiyelik Halk Sot Mahkemesi kanun boyunca Linux'ke bir yıllık müddetli kamak cezası, 2 yıl keşiktirip icra kılıç cezası verdi. Hem 10 milyon halk bunu cerimanı koydu. Yine bu ekolojiyeni eski keltürüş cevapkarlıkını üstüge aldı. İkinci, ekolojiyeni eski keltürüş mesuliydi. Nahiyelik Ormançılık ve Otlak İdaresi Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin otlak kanuni katarlık alakadar kanun nizamlığa asasen Leiks'ni Dilogu Çetişlik Rayı'nın ekologiyasını eski keltiriş tenlerki süpüte de cemi 94.884 yerine üstüge ilişki buyurdu. Leiks, Nahiyelik Ormançılık ve Otlak İdaresi'ye bu hepni 7. üsümlüklerini eski keltiriş kapalet çürüdü. Şunun bilen bile Leiks'ni 2 yıl içinde Dilogu Çetişlik Rayı'nın otlak 7. üsümlüklerini eski keltiriş hizmetini tamamlaşka eski keltiriş ceryanında tüzülgen eski keltiriş layihasiga katkı emel kılıp ekologiyada eski keltiriş ölçümüne yetküzüşke hakiki kapalet kılışkı buyurdu. 3. Eğer Leiks 2 yıllık müddet içinde 7. üsümlüklerin eski keltürüşünün talep boyunca tamamlanmasa, Nahiyelik Ormançılık ve Otlak İdaresi mecburi icra kıldırış tertibini kanun boyunca başlayıp, o tapşırgan 7. üsümlüklerin eski keltürüş kapalet polini işletip, 7. üsümlüklerin eski keltürüş hizmetini vakaleten kanat yaydırıp, ziyanlı uçurgan ekologiye muhitini vaktide eski keltürüşke hakiki kapalatlı kalırdı. Programının torda hem Türk'e buluş meksus rayonu içildi. Eğer sizlerle mesleğe soruyduğun kanun meslelerimiz bulsa, Sıvışet'in aboneciler terminalini çürüp, programında hem Türk'e bulup söz kaldırısımız buludu. Programının tekimi köp esil mezmulları Sıvışet'in aboneciler terminalıda.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızlığı hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: ayaçları kanunşunaslık cemiyetinin baş kanundan meslehet veriş mütexessislerini yığınığa katnışka alahide teklif kılıp dilo paketi, kanun asası, siyaset ölçümü, beceriş tertibini her tereplime tehlil kılıp, bütün zincirlik reddilip, emeli yolu koyuşku buluduğun hel kılıç tedbirlerini birlikte tetkik kılıp düzdi. Hüküm kılıç yığını da köpçelik işte yarılanış soğurtısı nizami katarlık kanun nizamlarını için gözlep, dilo paketi, erziyetçinin yadroluk iltimas telbiyi birleştirip, kanunu tetkiklap, tölem ölçümü, beceriş tertibi, mesuliyet iş taksimatı katarlık aşkışlık meselelerini birbirle biretlep, yakı hal kılıç endizisini çöğürüp taşlap, mutakassisler birleşip tekşürüş, köp taraf birleşip algı sılcıtışını yolu koyup, karatmalı kalda hal kılıç layihasını tüzüp, beceriş kadem baskıcı, cevapkarlık asası gevdesi ve hizmetini beceriş vakit çekini aydınlaştırıp, kesbi, yolu koyuşku buluduğun, yukur ünümlük hizmet fikrini şekillendirip, mühim erziyet işlerinin puhtu bir taraf kılınışıga hakiki türtkü bulup, kanunçılık yolunu tertiplik, algı sılcıtıp ayrışını kesbi terek bile temelledi.
1: Bu kıdemki mahsus hüküm kılış, ön erziyetlerini bir taraf kılışka, kanunçılık mülazimeti emeli ünümünü çoğunkurlaştırışkı merkezleştirgenlikinin konkret emeliydi. Bu yıl dünyanın Altay şehirlik kanunşunaslık cemiyeti Allah aldıra vatkan, kıynılı vatkan, gem kılı vatkan, arzu kılı vatkan, kanunlu çetişlik meselelerini çıkın gözlep, teşebbüskarlık bilen redke turguzuş, alın arlışış, mahsus benze algı sözcütüş, ızkorlap becerişki heydekçilik kılış hizmet endisini uğrunutup, fonksiyelik tarmakla, kanun mulazimeti güçleri bilen daimlik birleşip hareketlenip, mühim çeki kıyın erziyet işlerine karata kanunçılık ötkülünü ilgileş, kesbi cehetin hüküm kılıçını kanat yaydırıp, zidiyet macralarını pasıp bir taraf kılıçtın teşebbüskarlıkla tübütüşkü üzgürüşkü türtke bulup, tarkak beceriştin maslaşıp, birleşip becerişki karap, derizini östürüp, mühim erziyet işlerinin becerisi süptü ve ünümünü umumizlik östürdü.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şincan Radyo Televizyon Stansı Radyo

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
1: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahnının.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansal Radyosu açlıqlı çiçekte bunularını əskertidir.
0: Tamak ni ilmi buyurduk, sağlam bozuklanaylı. Tamak ni pak izleyip, eşip kalan bulsa el avalaylı.
2: İksatçıl ve çiçekçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ısıtını evce aldırıp, söz hareketimizde ürün olaylı.
0: Tamak üstüli medeniyliki, içtimai medeniyliknin ıhçam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emlimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsuzluğu hemra programımızın mülazimet prensibi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Bu sahibimizdə yıqında bir nahiyyəlik qumən idarisi cinayi işlə razvitki çoğun ətirdi. Telegraf tor aldamçılıqı cinayetigi yarı. Telegraf tor aldamçılıqı cinayetigi yarı. Qalıqı doğrusunu sözləb birimiz. 4-cü ayının 20-ci günü saat 17-lə ətrafıda bir nahiyyəlik qumən idarisi cinayi işlə razvitki çoğun ətirdi. Yukarı dərclik orun yolluğun. Təvəli kimladı ki, bəzilə telegraf toru aldamışları unsurlarını eqim miqdarı arqılıq itəkləş mülazimiyyəti bilən təminlə vatıdı digən ip uçunu tapşırıb aldı. Növəçi xalq saxçıları köpləb ziyarət qılış, rədki turğuzub tək şürüş, dəl cayda təhlil qılış arqılıq cinayət kumandarı Şaikiz, Paikisinin turuşluq cayını qədəm-qədəm bekitdi. Şu günü saat 19-da xalq saxçıları Şaikiz turuşluq cayda onu tutdi. Ədsi səhər saat 1-lə ətrafıda Paikismi özü turuşluq cayda torğu düşdi.
0: Sonra qılış arqılıq Şaikiz bilən Paikiz cinayət paketini yuşurmay ixrar qıldı. Əslədə, ikkilənin duruz kəsbi bolmağaçqa kün boyu qılıdığan iş yox. Bütün vücudu bilən azada həm pul tapqılı boludığan yolunu tepişini oylıqan. Yakında ikkilen ilgir kiyin bulup yan telefonu da torda koşumcu hizmet kılış ilanı de ki şahsi yan telefon numarı da kısku uçur yollasa bir uçur yollasa bir yan tapkılı boludu. Köp yollasa köp algılı boludu diyen mesmanı görgen. İkkilen derhal ilan de ki Allah kılış uçunu koşkan. Karşı taraf konkret hizmet mezmun boyunca Allah edip belgelenmeyen kişiler topuğa mezmunu birdek bulgan kısku uçur yollasalı boludu alıqını etkan. Tez yollanmasını almağılı neç gün buldu. Mesele bolsa telefon kılan diyendek kısku uçurdu ki aldım kaldırılgan telefon del aldamcı unsurlarının telefonu idi.
1: Şaikiz tapşurup yüzünün ilgili tapşuru valgoşunun uçurunu delillemeyi tez yollanmanın tefsilatını düşündürmeyi bir vasıta kısku uçuru evet edilen iş neydi bar dep kumallanılgalı. Lekin Tələy sınaş psixikisinin təsirdə axırda xətərgi təvəkkül qılışını tallıqalıqını etdi. Tutulğanğa qədər Şaikiz əmdalıq xizmət qılğan 5 gündə texib paydığı erişəlməgən. Paikiz pəqət xizmət qılğan 2 gündələ 50 gün paydığı erişkən. Dilo bejirgən xalq saxtısı Şüliyan muhbirğa bu eqim miqdarı arqılıq yetəkləş qısqı uçurunun arqısıdaki aldamçılıq tozıqını eçib bədi. Bəzi kişilər tez yollanmını almadığınız diyen kısku uçurunu körgenliğin hemişe aldırıp tekşürüp inıklaydı. Hem aldın kaldırılgan telefonga telefon kalıdı. Telefon ulanğan neyken aldamçı unsurla doyun heridarla mülazimeti kıyafetigi kirebilip siz doyunda azalık, bivası körüstüp mal setiş katarlık hak töleş ıhtıdarlarını açtınız. Her ayda 800 yen hak tutuludu diyendek yalgan yabıdak sözlerini uydurup çıkarıldı. Aldan kuşlar ki vahip ulanı yan telefonda meşgulat kılıp aldamçılık kılışka kızık durdu.
0: Karmakka adetteki de körünüdüğen bu kıskı uçurlar emeliyette birbirine seç bağlanan kıltaklar idi. Nöbette cinayet kumandari Şaikiz, Paikiz, telegraf tor aldamçılıkı cinayetigi yardan bir işki çetilgallıktan bügür nahiyelik konan idarisi tarpıdan kanun boyunca mecburlaş tedbiri kullanıldı. Dilo yanımı ilgirliyen halda razıvetki kılınıp becerli vatıdı.
1: Halk sakçıları mundak eskertti. Aspandın göçten düşmeydi. Atalmış, künde asallı hesabat kılış. Selinmesi töven, paydası yukarı bulgan tordaki koşumcu hizmet, telegraf toru aldamçılıkının yemçikü buluşu mümkün. Birdenlik açgözlük sebebinin şahsi yan telefon numarı, banki kartısını icarigi biriş, ariyetki biriş, işitiş arkalık aldamçılığını eqim miktarı arkalık itekleş, hesabat yütkeş katarlık yardımla bilen təminleş ki herkiz bulmaydı. Eğer tez yollanmada normalsızlık körülüş, xeridarla mülazimde hakkını kaydırış katarlık kıskı uçur, telefonlarını tapşırıp alsanız, uşyarlıkınızı östürüp, natonuş telefonlarla asallıkçı telefon vurmayı, natonuş ulanmalarını çekmeyi, alınıp geliştin ehtiyat kılın.
0: Kanunu da
2: təşviq qilish, qanunqa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
3: Синҗан радио телевизия станциясы радио хәбәрләр мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моныларны әскәртү.
4: Тамакны илми буйрытып, саглам узыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эчеп калган булса, эләп алайлы.
3: Икътисадчыл ва тиҗәштә булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа үстемне әүҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
4: Тамак үстеле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммәбез өзебездән башлайлы.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunqa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha anglatish paydoq, texnik ko'p mazmunlarni slushiting terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamonaviy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'i siljitaydi. Jungho millati bir oila kishilaridan bo'lib, jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshiraydi.
0: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish, ekologiya orqali gullandirish, tashkil orqali gullandirishga turtki bo'laylik.
2: Odam bilan ochliqning eng yiroq orligi 1000 chaqirim emas, balki atiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orligi lav tish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
1: Har bir fuqaroning o'tishga tegishlik mas'uliyati va majburiyati.
2: Ko'ngillik sayohat, bexatar safar. Havarayı özgürsüge dikkat kılıp, sefer planınızda muvaffuk tuzun. Optomobil edip seferge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda, harak işken de optomobil edişten katli sakılın. Eçvitilmege rayılada ekspedisi yakılman. Heterlik rayılığı bağman hem süret atman.
3: Qonunchilik ruhini avj oldirib, qonun tuzum qarishini turg'izib, qonun bo'yicha ish bajarishda chang turib, qonunchilik muhitini qo'g'daylik.
4: Özümüzgi tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yığınlık yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yığınlık yaratıp, halık durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın sayıp, ilim pendi hürmet kılaylı.
0: İstibatlık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet.

0: Mehbiyetlikini saklaşta küçük iş yok. Devlet mehbiyetlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz için doğru.
1: Medeni katlaş, siz bizge hemra.
2: Katlaş bir haderlikini köyünümüz gibi yüksek.
3: Jonghua milleti ortak gavdesi engini müstehkemleş asasi liniyasını çın tutup, Jonghuacı zamanı vilaştırışının Şinjan sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaylı.
4: İctimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
5: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyenliş yanımızını östürüp, aile elektir saymalarını doğru işli deyli. Öğüden çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı ve çike tekişlik üskünlerini toktan ayrı ve deyli.
6: Tez yollanmanızda işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
7: Kaşlayman.
6: Alimen.
7: Kaşlayman. Alimen.
6: Kaşlayman.
7: Alimen.
6: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hepsini ben taşırdım mı?
8: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peydan kılıyor. Sizinle ulan ne gitti de kanka? Muhit asraşkı mı köprek kim olup böyle koyun?
5: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
9: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Batur'a'nı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakit saadet geltireyli. İlim fenni kızgın söyüp, ilim fenni hürmet kılaylı.
5: Medeniyet güllense, devlet güllenudu. Medeniyet güçlük bulsa, millet güçlük buludu. Medeniyet işencini çıngıtıp, ucuk, sığdırışcan buluşka emel kılıp, doğru yolda menip, yenilik yaratışta çıngdıraylı.
9: Orman ve otlak yer şarının öpküsü. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu, yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayran kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta, otun müdafiyelinişte hem adamın mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü kovdap, birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
5: Devlet kayıpsızlıkını kovdaşta hem adamın mesuliyeti var. Devlet kayıpsızlıkını kovdaşını hem adam kılalı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, 3 günü Şembe. Emdi, memleket haberleri ve halıqara haberler programımızı başlayımız. Ben Gülbekrem Muhtar.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, ben Bəxtiyar Turdeyim. Bu kıdımkı haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Devlet reisi Xi Jinping'in təklifi binaen Tacikistan zontunu Cungo'da devlet işleri ziyaretinde bulundu. Yeni ideye arkalık yeni musabıqı yetekçilik kılış. Guangdong Shangang Aumin hemkarlaşıp, Xalqarada aldın Katar'da durduğun koltuk rayonu ve dünya derecelik şehirle topu berpa kıldı. Liçan tüzüşkir güzülgendin kiyinki Cunha Xalq Cumhuriyeti'nin memuri kayıt karab çıkış, kanunlu yol koyuş nizamını ilan kılış doğrusu da Guoyen buyruğu imzaladı. Dengşoşan ul tətqiqatını təşürüp tətqiq kılganda, ul tətqiqatını küçəyitiş söhbət jığınının royini çoğunqur ızcıllaşdırıp ve əməliyiləşdirip, ul tətqiqat səviyyisi ve dəstəbki yanılıq yartış iqtidarını umumizlik östürüş kerektep təkidledi. Guoyen Hunan Liuyang Pojangzi zavutuda yüzbergen partlaş vəqəsini təşürüş qrupsi qurdi. Amerika armiyesi İran'ın may paraxotlarına yeni bir qıtım hava hücumu qozgıdı. İran qurallı qismi Ormuz Boğzi su sahalıda Amerika hərbi paraxotları bilen andı sandı toqunuşdu. Emdi deyxtanla xəbərlerimizden təfsili məzmunları da bolsun.

Çayının iqtisadi hərəkətinin qaydısını cəpsələşdiriş, mexanizmini tutaşdırışqa törtki bolub, Guangdong, Shangan, Aumin, Çonqoltuq rayonu şəhərlə ara tömür yol qurulışını tezlətib, adam, mal qatarlıq türlük amillərinin yuqarı ünümlük, qolay yötküləşini ilgiri sürüb, bazarını bir gəvdiləşdiriş səviyyəsini östürüş gərək. Başucinin hemkorluğu ve itekçiliği de Guangdong, Shangan, Aumin'den ibaret üç cayı bir niyette hemkarlaşıp, hayatı küçükü tolgan ve halkara rıqabet küçüge ige, aldıngı Katar'daki koltuk rayonu ve dünya derecelik şehirle topi kuruş nişanına karab cesaret bilen ilgirledi. Bu yıl Çonkoltuk rayonunun ul esleğelerini katlık tutaştırış kuruluşu tezletildi. Yıllık yolucu toşuş miktarı 30 milyon adam kıtım kıytıdığan Guangzhou yeni aerodromada resmi iş başlandı. Adetten taşkırı kuruluş Shiziyan Çonkörükü'nün şerik-gərib asasi münarının üstü bitti. Jojang deryası iğzıda Hazır derya deniz halkıgan taşıldın bəşi yasaldı. Çonkoltuk rayonunun asaslıq şehirle arası da bir saati yetip beriş asasi cahitin işgaşırıldı. Şunun bilen bildi kaydı mekanizmini yumuşak tutaştırış çoğunkuru ilgir sürüldü. Nöbette Shangan Aumin ahallarının Guangdong'da soğurtuğa katlaşkalıları 430 mağı yetip, daim becerildiğin 198 memuriyet mulazimet işlerini çigra halkı beceriş işgaşırıldı. Guangdong Shangan Aumin 3 cayı birleşip, Koltuk rayonu ölçümünden 270'ni ilan kılıp, Koltuk rayonu ispatıdan 356'ni tarqatdı. Bu yıl yine Koltuk rayonu ölçümünü yolu koyuş sahasını yanıma kengaytıp, Koltuk rayonu ispatını kolunuşunu zor küş bilen ilgiri sürdü. Shanganlıq yaş Çin Shenhen ondaq dedi. Guangdong Shangan Aumin Çonkoltuk rayonu şunç köp şehrini tutaştırdı. Hazır bizden her kandak çare, her kandak oy fikrimiz, her kandak kesbimiz, her bir şehirde yakşı sahne ve terakiyat porustiga erişeleydigan boldi. Guangdong Shangan Aumin Çonkoltuk rayonu xalqara pen teknikide yanalıq yaratış merkezinin kuruluş kadimimi tezleşti. Shangan'dan gelgen pen tetkikat ömeki, Guangdong Shangan Aumin Çonkoltuk rayonunun adetten taşkırı küçlik hesaplaş küçüge tayinip, Yakında aviyasıtıra avaz tezliki ekim meydanını doğru mülçerleştiki qiyin meselini muhabqiyetlik hal kılıp, yukarı ultra avaz tezliki tekniksi de büs şahaslı kılışını alkılıq trakki ige kıldı. Bu yıl 3 cayı Guangdong Shangan, Guangdong Aumin pen teknikide yanılıq yaratış birleşme mebleğ yardımı planını çoğunkuru yol koyup, Guangdong Shangan Aumin Çonkoltuk rayonu kuant ilim pen merkezi, Çonkoltuk rayonu devlet teknikide yanılıq yaratış merkezi Xalqara Başştabi Qatarlıq zor yanılıq yaratış hemkarlıq subsi kuruluşunu ilgiri sürüp, bir türküm fukun dəlilləş və arlıq sınaq subsini kurup orlaşdırdı. Guangdong ölkülük pen texniki nazareti part grupsinin şujisi Gong Guoping mındaq dedi. Biz Guangdong Shangan Aumin'den ibaret 3 cayının hemkarlaşıp yanılıq yaratışını yanımı çonkurlaştırıp, Shangan Aumin'deki Ali Mektepler ve onlarının Guangdong'daki tarmak aparatlarının Guangdong'daki karhanalar bilen hemkarlaşını kollab, Guangdong Shangan Aumin'deki yanılık yaratış subyektlerinin birlikte pen tetkikat bilen teşkillik şoğullunuş ve neticelerini teşkillik özleştirişini ilgiri sürüşüge türkü bulup, dekhimi köp belge karakterlik icadi neticelerini tereşip varlık geldirip, Çonkoltuk rayonunu umumüzlik dünyavi təsirgi ihyaratış merkezi kılıp korup çıkışı türkü bulumuz. Bugünkü Guangdong Shangan Aumin Çonkoltuk rayonu da dünya boyunca mayak zavuddin 11'i, devlet derecelik adetten taşkırı ehli zavuddin 19'u kurulup, ehli yasımıçılık ülgüsü tiklendi. Devletin 8 ilgar yasımıçılık topi, devlet derecelik 28 otura küçük karhanalarının özgeçi kesipler topi zamanevi kesip sistemisi xeritisi berpa kıldı. Bütün memleketin 0.6%'i yetmeydiğen yer kölümüge ige Guangdong, Shangan, Aumin, Çonkoltuk rayonu bütün memleketin 9'dan bir kısmı iktisadi umumi miktarını yaratıdı. 15. 5 yıllık yerik plan programısı da Guangdong, Shangan,

0: birleştirip ilmi ihtiyaçtan buluş, kanun belgilim boyunca iş görüş, hakikatini emniyetten izleş, emli önümge ehmiyet veriş ve tötünü kuvvetmezlik prinsipi boyunca paketini, meselini, mesuliyetini inik teşürüp, yüksek siyasi mesuliyet duygusu bilen vakani teşürüş hizmetini yakşı işleş gerek. Şunun bilen birge, yığında yerlik hükümetlerden bunundan çoğunkur savak ilip, keskin tedbir kullanıp, pojanzı bihaterlikini nazaret kılış başkuruşunu küçeytip, birini köpki ibret kılıp, noktalık sahalardaki yuşurun xayabini teşürüp, tüzeşini çın tutup, İğir ve pavkuladı zor vakalarının katli olduğunu iliş talep kılındı. Goyen vakani teşürüş grupsının varlık azaları, Merkezi İnsan Teşürüş Komiteti, Devletlik Reviziye Komiteti'nin alakadar tırmaklarının mesulleri yığınğa katnaştı.
1: Stansımız haberi. Devletlik Terakkiyat ve İslahat Komiteti 5. ayının 8. günü Cungo'nun 2026 yıllık ticaret soğudu ve terakkiyat dokulatını ilan kıldı. Dokulatta devletimizin ticaret soğudu muayetini yakşılaş ve süptünü östürüştüki körünürlük neticileri tuluk namayan kılındı. Devletimizin ticaret soğudu muayeti kuruluşu da yeni ilgirleş boldı. Karxanalarının bazarğı kiriş tenerhi teximi az, tertipi teximi ela, mulazimeti teximi yakşı boldı. Dokulat 5 kısımı bölüp bayan kılıngan bulup, bazarga kiriş, amil kapaleti, ticaret muayeti, macralarını halkiliş, karhanalarını çekindiriş katarlıklarını öz içi kalıdı. Devletlik Terakkiyat İslahat Komiteti Ticaret Soğudu Muayeti Terakkiyatını İlgir Sürüş Merkezinin Müdürü Wu Xiaoyan mundaq dedi. Memleket boyunca 38 bindin artıq hüccet rədlər təşkürüldü. 2300'nin artıq hüccetke tüzütüş kirgizildi ya ki bikar kılındı. Umumi menfaatdarlıq kiçik mikro qarz pul qaldı ki 37 trilyon yuan yetti. Memleket boyunca meblağ yürüştürüş inovet subsidiya cemi 4 trilyon 120 milyard yuan qarz tarqatdı. İnovetlik qarz 10 trilyon 300 milyard yuanını ilgiledi. Otra kiçik mikro karxanalarının pul qarz ilişi teximi asan, tənərxi teximi tüvən boldi. Karxanalarga çetelidgan məmuri təşürüş 33% azaygan bolsımı, belgilimige uyğun körsətmi köpəydi. Adetki roykhattin üçürüş 100 gündən 60 günge qısqartıldı.

0: ve sağlık malumatının hem bahirinişini işe aşırış arkalık, hazır karxanalarının uçurunu özgertiş halkısı 6'dan 1'e kıskartıldı. Yötkep tizimlaş kıtım sani 9 kıtımdan 1 kıtımı kıskartıldı. İş beceriş materiali zor dereceli kıskartılıp, torda bir torda umumüzlük beceriş, tor sırtı da birli közlekte beceriş işe aşırıldı. Devletlik Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş Baş İdarisi Tizimla Proyekatki İliş İdarisi'nin muavin başlığı Canvey Mundaktırı. 2025 yılının ahir gece cemi 358.002 soğudu sanatçı siyaset paydısının bekremen bulup, bir vasıtı karhanığa ayrılıp, kanun boyunca dükkan namı, kurulgan vakti Katarlık ticaret amirlerini saklap kaldı. Yemek içmek dükkanı içi hükümet işleri mülazimeti cihette bir cedvel bilen iltimas kılış, bir yürüyüş materyal buluş, bir köznekte kubul kılış, bir torda beceriş işe aşırıldı.
1: İstansımız haberi. Amerika armiyesi 5. ayının 8. günü Hormuz Boğazı'da kamalını büzüp ötmekçi bol.

yakında İran uruşunu çördep etbağın İğiz uruşuda Trump Germaniyede turuşluk Amerika armiyesine kıskartımızda tehdit saldı. 5. ayının 1. günü Amerika Germaniyede tahminen 5000 Amerika askerine çekindirdiğini resmi cakarladı. Cazalı şehirdeki asker çekindiriş Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı krizisini keltürüp çıkaramdı. Döğendi diktanla programımızın tepsili mezmundurdu bulsun.

yer shari energiya bozorini qanday qayta barpo qilishdagi eng yangi alomatlari deb bekitdi. Arab birlashma xalifaligining topdan chekinib chiqishini tushunishda gapni bu urushning manbasidan boshlash kerak. Amerika bilan Isroiliya Iranga harbiy hujum qo'zg'agandan keyin Iran butun rayon bo'yicha o'z ilish orqali inkas qaytirdi. Paris qo'ltiqidagi davlatlarning neft ul aslalari, neft ayirish porti, saqlash, to'shish tugunlari orqa-orqadan zarba berish obyektiga aylandi. Yer shari neft transportining 5dan 1ini ustiga olgan Hormuz bo'g'izida qatnash miqdori bir mahal 90%dan ko'proq tuvaladi. Tekrarchilar tarafidan necha o'n yildan buyongi eng og'ir energiya krizisi deb atalgan bir maydon krizis shuning bilan partildi. Bu qitimqi bo'ron chapqunda Arab birlashma xalifaligi eng og'ir zarbaga uchragan davlatlarning biri bo'lib qoldi. To'qinish mazgilda Arab birlashma xalifaligining bevosita iqtisodiy ziyoni og'ir bo'ldi. Dubay bilan Abu Zabidan iborat ikki cho'ng kapital bozorining bozor qimmati bir mahal 120 milliard Amerika dollaridan tuvallab ketdi. Xalqaro pul fondi tashkiloti 2026 yildagi iqtisodning ish ko'zlamasini 5%dan 3.1%ga tushirdi. Texmi ichinishligi shuki, nurg'un pul xashlab sotib olgan Amerikachi vatan pul xashlab sotib olgan Amerikachi vatan bombadan mudofiyalanish tizimining to'sish nisbati tuvan bo'ldi. Amerika armiyasining oldi bilan qo'g'daydigini Arab birlashma xalifaligining shahar va zavodlari emas, balki o'z bazasi. Amerika armiyasining bexatarligini qo'g'dashni neftga Amerika dollari bo'yicha baho bekitish 50 necha yil saqlangan bu yushurun kelishim urush o'tida ojiz mayitini oshkorildi. Agar urushni tashqi omil desak, undaqda OPEC mexanizmining ichki qismida uzoq muddat yig'ilib qolgan manfaat ixtilofi Arab birlashma xalifaligining topdan chekinib chiqishining muhim ichki sababi. Arab birlashma xalifaligi Paris qo'ltiqidagi muhim neft ishlab chiqaruvchi davlat. Shundaqla, OPEC sistemasidagi oz sondagi o'shiq ishlab chiqaruvchi iqtidoriga ega a'zolarning biri. Neft eksport qilg'uvchi davlatlar tashkiloti neft bahosini muqimlashtirish va Amerika dollari obrotiga kooperatsiya qilish uchun uzundan buyon mahsulot miqdorini azaytib, bahosiga kooperatsiya qilish taktikasini yo'lga qo'yib keldi. Arab birlashma xalifaligida tajrib iniqlangan zapas neft miqdori taxminan 111 milliard ton bo'lib, ishlab chiqarish iqtidori kuniga 4 million 850 ming tonga yetadi. Ammo har kuni 3 million tondan 3 million 500 ming tonga ishlab chiqaradigan bo'lib, g'oyat zo'r ishlab chiqarish miqdorini naqd pulga aylantirish tas. Arab birlashma xalifaligi buningdan norozi bo'lg'ili uzun bo'ldi. Hormuz bo'g'izi to'salg'u uchirgandan buyon Paris qo'ltiqidagi har qaysi neft ishlab chiqaruvchi davlatlar qo'ldan ketgan bozor ulushining ko'p qismini Amerika, Saudi Arabistoni qatorliq davlatlar bo'lishib oldi. Arab birlashma xalifaligi bo'lsa, ishlab chiqarish normasi sababidan buningga qarab turdi. Bundan boshqa, Arab birlashma xalifaligida Paris qo'ltiqi rayonidagi Hormuz bo'g'izdan egib o'tib ketgili bo'ladigan oz sondagi mustaqil dengizga chiqish eg'izi bor. Bu dengiz bo'g'izi qamal qilingan taqdirdimi Arab birlashma xalifaligining yanala mahsulotni mustaqil oshirib, dengizga mustaqil chiqib, yer shari bozoridagi yo'chiqni to'ldira oladiganligida derak berdi. Shunga Arab birlashma xalifaligi Saudi Arabistoni yetakchiligidagi norma sistemasining cheklimsiga uchrashni xohlamaydi, balki o'zining ritmi bo'yicha ishlab chiqarish iqtidorini qo'zg'atishni, bozor va mablag' silish purustiga erishishni umid qildi. Arab birlashma xalifaligining energiya ministri Mazrui chekinib chiqqanligini jakarlaganda gapni ochiq qilib, Iran urushi keltirib chiqargan uzilish bu harakatga muvofiq fursat yaratib berdi dedi. Energiya andisini o'zgartirishdagi belgi xarakterlik vaqa bulu sifati bilan Arab birlashma xalifaligining topdan chekinib chiqishi neftga bo'lganligining signalini yetkizdi. O'tgan necha o'n yildan buyon neftga Amerika dollari bo'yicha baho bekitish sistemasining aylanish logikasi shuki, Amerika Paris qo'ltiqidagi neft ishlab chiqaruvchi davlatlarni xavfsizlik kapalti va pul muomala sistemasi tirki bilan ta'minladi. Neft ishlab chiqaruvchi davlatlar bo'lsa, Amerika dollari sistemasi ichida energiya sotib, Amerika dollari mulkini topildi hamda
Amerika yetekçilikideki pul muamele bazarı arkalık meblağının kayıtıp kilişini işe aşırdı. Bu sisteminin mukum aylanışı da kem bolsa bulmaydıgan 3 aldıngı şart var. Paris koltuğu devletleri Amerika'nın xavfsizlik ramkısının işençilikliği. Amerika doları pul muamele sistemisinin bir xatarlığı. Şundakla OPEC'nin maslaştırış mekanizminin neft işlep çıkarıcı devletlerinin ortak menfaatini koğduyalaydıgalıqı şimdi. Amerika bilen İsrailiyenin İran'a karatkan uruşunun partilişi del bu üç çoğun aldıngı şartını tevirtip koydu. Birinci, Amerika kuzuğan rayon tokunuşu mukumluk ilip kilelmeyle kalmasın, eksce Paris koltukadaki devletlerini öş ilip hücum kılış, su transportunun üzülüp kılışı ve kapitalının sırtkı çıkıp gidişi hâbi işçi de bir vasıta aşk arıldı. İkinci, Uruş keltürüp çıkarğan energiya krizisi ve pul muamele bisimi Arab Birleşme Halifeliki Katarlık kuralı izdeşke mecbur kaldı. Amerika doları obrotu ve Amerika'nın xavfsizlik vədisige tayini almaydıgan boldı. Üçüncü, rayon siyasi tokunuşu neft işlep çıkarğıcı devletler oturusudaki menfaatta kurulmalık bölünüş peyda kaldı. Əsildə, kollektiv hərəkət arqalıq neft bahasını saxlaş boşluğu zor dərəcədə kiçildi. Ərəb Birləşmə Xəlifəlikinin topdan çəkinib çıxışı neftqa Amerika dolları boyunca bağ bekitişkə terek bulduğan siyasi cəhətdəki öz ara işinişinin acizləşib atqanlığını iniq görüstüb bədi. Neft işləb çıxarğıcı dövlətlər strategiyelik müstəqillikini qoğuluşuqı başlığan aman, köp xıl pulu bilən rastyot qılış, uzaq müddətlik təminləş kilişimi, öz pulu bilen öz ara almaştırış, mukum rayon xeridarları bilen nişanlıq həmkarlaşış. Şundakla, ənənevi gharib pul muamili yoldan əgib ötüdüğən energiyaya məbləq silişini uğrullaştırışını teyxi mıxalaydı. Bu xul özgürüş tədirici ilgirləydi. Likin yönülüş iniq. Yəni, nifs soğudusunun pul muamili siyasi nöqtisi, yəki Amerika doları sistemisinin teyxi mı köp mənbəlik uğrullaştırışı qarab yüzlənməkdə. Xuddi Germaniya bankasının analistisi körsətkəndək, bu toqunuş Amerika dollarının yerşari neft sözüdki baha hesablaş pulu buluş ornını sınavqanda Ərəb Birləşmə Xəlifəlikinin çəkinib çıxışını talışı pəqat bir nəc tonmayını köpsetiş üçünlə əməz. Bu, strategiyə dünyağı şun ini qutdurdu ki, Amerika hərbi küş arqılıq İranğı zərbi berələydi. Amma Paris koltukadaki devletlerini hazırlıklı xavfsizlik kurulmasının kəlgüsü geci davamlışıqa davamlıq işinişke mecburlayalmaydı. Kona tüzüm ramkisi neft işlep çıxarğıcı devletlerinin xavfsizlik, maliyyə və tərəqiyyət ihtiyacını kandıralmığanda topdan çekilip çıxış müqarar tallaş bop qaldı. Yıraq kəlgüsüzün qarğanda neftqa Amerika doları boyunca bağ bekiti sistemisinin həqiqi krizisi Belki bu neft işlep çıkarğıcı devletlerinin öz aldığı kayıtların hesabat kılışının başlanışı mümkün.

sahasındaki siyasi arzusu ve meblağ selinmesi mi görünürlük açtı. Elbette, Avrupa'nın müdafiye işlerde öz aldığı iş görüş yolu asan emez. Gollandiya'nın halkara münasebet ve xayipsilik meselesi mütexessisi Rob Dewick, bir çoğun hırs Avrupa'daki her kaysi devletlerinin devlet müdafiye sanayitinin işlep çıkırış iktidarını kengeytişki bağlı. Avrupa'nın devlet müdafiye karakalları daim murakkep kanun nizamlarının tozkulluğu düşkildi. Tör testiklaşka köp hallarda neçil vaxt getirdi dedi. Bundan başka Avrupa'daki her kaysi devletler devlet müdafiye planı, işlep çıkırış ve setiviliş cihette yanıla nisbeten yitim kılıp, Avrupa'nın müdafiye teknikisi ve sanayet asasını eğir derecede maslaştırış kıyın meselesine duş geldi. Avrupa'nın yukarı teknikli kural süpsi, rakamlık teknika katırlık cihetlerde sırt tayin işi mi, onun öz aldığı iş görüş yüzünlüğünü çekilip durvatkan bir çoğun kemtüklük. Lekin Avrupa amuvi fikri Avrupa'nın çekiniş yolu kalmadı deb karadı. Germaniyanın sabık muavin zunglisi, koşumçi diplomatiye ministeri Fischer yakında Fransiyada çıkıdığan Dünya gezisinde makale ilan kılıp mındak dedi. Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı çilinişe başladı. Vaziyetini onşaydığan közdenek takaldı. Amerika uzundan buyanki Avrupa'nın xayipsizligini qoğdaş endisini ahırlaştırdı. Avrupa hazır özünün yolu da meneş gerek. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu kademki dünyaya nazar programımız müşahede ahırlaştı. Programımızın diktörleri Gülbekrem Muhtar bilen Bəxtiyar Turdi. Növetçi muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Qurban Sajappar.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongo'ça zamani vilaştırışta Jongo'ça usulü bilen gayet kılıp işleyip.

Kıdırlık Dozan'la vatkanında senen sahnesi programısı. Programımız her millet halkının nadır nakşı müzikleri huzurunda buludu. Hem de yaşlı köyü namlık nakşının huzurunda sonumuz.

Kızıl Dostlar programımızın dalmış tomzamla batkınağı sənət səhnisi programımızı programımızda millet halkının natır naqşı müzikleri huzurunu az bulu atıda davamlı kesil köylerimizden en güzel namlı naqşını köylerimizin aramalığı sunumuz.

Kıdırlı dostlarımla bıtkınla senen sahnesi programımızı programımız Armilat halkının adırına akışı müzikler huzuruna adı bulu atıdı. Hem de Kırgız sen akışladın Uşayman'ın yok namlık nakışını huzuruna ağa sunumuz.

Başlangıç mektepten 5. yıllıkıda okuyatkan vaktimde menden 1 yıl yukur okuyduğum bir dostum var idi. Onun bilençkimiz bir kent hem bir mektepteydik. Tuyuksuz o dostum başka yıl bir adamı özgürüp kaldı. Tehi balılarının ata manı bulumayan deyip küçüklerini boza kılıdgan bulu aldı. O hatta menden başka dostlarını özgü boysundur valgan bulgaşka, ular onun bir ihiz sözünü mü yer almaydı. O ne mi desi şunu kıladdı? O dostumun beşemli kılışı neticesinde mektepteki hemme balılar onundan korkuduğun bub kaldı. Ben onunla başkalarını boza kılmaslık hakkıdan şunca nasihat kılgan bulsam mı sözümge perva kılmay özünün bilginini kılıyverdi. Hatta muallimnin terbiyesini mi anlamadı? Şunun bilen ben onundan yıraklaştım. O menin yıraklaşkanımını hata düşünüp beni düşmene de görüdüğün bulup kaldı. Hatta dostumunu menden yıraklaştırıp özünün yeni tattı. Bir yıldan keyin o dostum başlangıç mektebini pütküzüp otur mektepke çıktı. Şunun bilen dostumumu korkmayın ben bilen oynaydıgan buldu. Burun onundan korkup yürüydüğün tövən yıllıktaki başka balılarımı ergin azade oynaydıgan buldu. Ben bu her gün yuxşal qora mektepke gelip okuyduğun buldum. Dostumumga tavsiye kıladığınım şu ki,

Burun. Burun ötken iken. Onun mınlap mal çarbısı, ambar ambarda açlıkı, hesapsız pul püçekleri bar iken. Bırak öğlense hotununun kuskunu bir kıştan korkup öğlenmegen. Tamak etse otun açlık yetişten korkup ocaksa mıgan iken. O kuskı açsa kimden morustan tütün çıksa şu öykü bar iken. Şuna tüzük bir nesi yemigelikten bütün bedeni işip şamal kesil hop kaptı. Tibip kösese tibip mal öldürüp terisi gekirişini, göşünü yiyişini buyurupdu. Bay hoş

Sevimlik dostlar, sizler bilen ötküzgen bu kıskığın yarım saat vaxtımız yeni birden tutuşup kapdu. Programımızı yaktırıp anlığınınlağı rahmet, keyin katımlıq programımızı görüşeyli. Bugünkü programının muayriri ve riyasetçisi Almira Samet, Masul Muayrir Aykız Samet, Nazaratçı Amina Muhammed. Hayır hoş dostlar, aman bulunlar.

Tianjin Garbiyoli Bajdarsı Aylıklar Korosu'na 2. kabattaki 90 kvadrat metrelik uyuz setilodu. Alakalı iş telefonu 135 79 66 16 90.

Çok ayıttır yol yapsada 150 kvadratmetre etrafındaki iskelet icarı gibi yer aldı. Alakalı telefonu 138 99 35 75 54.

Tört köç, soğut köçüden, astı üstü, tört yığızlık dükkan, tört tümen yüngi icarı gibi yerildi. Alakalış telefonu 159-99-33-78-59.

Yıldız Eydar Hatal Mahallesi'de Töt İğiz Üyü Bar Korucay 30 Tümengi Setiladı. Orda restoranının 300 metr cenobada. Ala kılıç telefonu 159 99 33 78 59.

Qağınbağçı Oltıraq rayonunda 1-ci qavatdagi 95 kvadrat metrlik yeni uy 19 tumanga setildi. Aloqa qilish telefoni 130 94 02 36 03.

Radyo Televizya İdaresi Aylıklar Korosu da 5. kabat gibi icar gibi yer aldı. Alakalı telefonu 138 99 33 48 98.

Yamalsık ve Helinç Kavet'teki 70 kvadratmetrelik eserler tolup ve icarı gibi yer oldu. Onun başka memur mehkime aileyle korusu da 4. kavetki 70 kvadratmetrelik ve icarı gibi yer oldu. Alakalış telefonu 135 65 19 66 16.

Qadirlik dostlar, uçur gözüki programımızda davamlaştırmaktayız. Bizden kızlık deneyelik telefonlarımız 223-7100, 223-7113. Birinci otur mektep kendiki Ağmeyrik mahallesi İgiz Kavetik binanın 18. kavetinde 119 kvadrat metrelik oy ciddi setilide alakalı iş telefonu 182 99 91 82 52.

Kızıl Yıldız Birinci Meydanı Oğlin Şavrin yerindeki Beykoyen Ultrak rayonunda 210 kvadratmetre kezadığan 2 kavetlik dağcı öyü setiladı. Bahası 100 liranın kelişiladı. Ala kılıç telefonu 181 99 78 10 17.

Şanghay köçüsüde 146 kvadrat metre kezadigan yeni uy setiladı. Alaqa qilish telefonu 153 49 92 20 92.

0: İstanbul Radyo Televiziya Stansısının Xanzu Tili Universal Radyosu ve Qatnaş Edebiyat Sənət Radyosunun anlatılış vaxtını tanışlayış doğrusudaki uxturuş. Radyo anlayıcı dostlar. Dövlət Radyo Televiziya Baş İdarısının Radyo Televiziya Baylıqını biriktiriş ve stansını ixtiyam başkuruşka dair hüccetlerden ruhini pahalı alıqı sılcetiş. Hem de Abdunum Rayonluq Radyo Televiziya Xizmeti yığınadı oturuğu koyulgan ixtiyamlaş tücüplə başkuruşunu gavdilendirip baylıqını biriktiriş, kurulmanı tanışlayış, orullaştırışını əlalaştırıp kanal çastotisini tərəqi kıldırışka türkü buluşka alaqıdır xizmet tələtlerini ızçıllaştırış, əməliyiləştiriş üçün Qumuz Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü və Abdunum Rayonluq Radyo Televiziya İdarısının təsdiqləb qoşuluşu sunuş arqılıq Qumuz Radyo Televiziya İstansının Xanzu Tili Universal Radyo Çastotisi FM 103.5 MHz. Qatnaş Ədəbiyyat Sənət Radyo Çastotisi FM 98.1 MHz'dan ibarət iki çastotunun anlatılış vaxtı 2026 ili 5. ayının 19. günü Səyşənbə günündən başlayıb Her günü seher saat 7'den ertesi saat 2 geçi bolgan anlatış, her günü seher saat 7'den şu günü saat 24 geçi bolgan vakitki tanışıldı. Şu münasebet bilen alahide uxturuş kılındı. Qumuz Şehirlik Yuğurma Taratku Merkezi, 2026 ili 4. ayının 23. günü.
1: Jonha milleti ortak gevdesi enine müstehkemle, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kılışı. Ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyle.

0: Yolda Xi Jinping yadrolukadiki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekhimi zich uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısıda güzel Şincan'ı tekhimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bir hatalık selparmanla, bir hatalık savaşlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap ulduranla, natunuş kişilerin işenmanla.
1: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
2: Torğu bir hatar çıkıp, şahsi tınlarını yaxşı saxlanla.
1: Balıların bir hatalıkını qoldab, əmmi yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
3: Devlet xavfsizliki ve ictimai muqumluq islahat taraqqiyatının aldınq şərti. Devlet xavfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəytib, umum xalqının devlet xavfsizliki eyni əqiqi küçəytəyli. Devlet xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətərlik xavfının aldını alaylı və tügütəyli.

0: Cumha milleti ortak gevdesi yanını puhtu turguzup, milletler onarının danısı dek zeç uyuşaydı.
1: Partiya rəhbərlik qilish, xalq özüge özü iki buluş, dövlətni qanun boyunca idarə qilishnin organik birligini çim turaydı.
2: Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını hürmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım veriştek cumhur güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
3: İki dostlar, bir hatarlık selkarmanla, bir hatarlık savaşlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerə işenmanla.
3: Nerizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
2: Torğu bir hatar çıkıp, şahsi dınlarını yaxşı saxlanla.
3: Balıların bir hatarlıkını qoğdab, əmmi yerde ulağı gəmxorluq kılaylı.
4: Yolda Xi Jinping yadroluğundaki Partiya Merkezi Komitetinin etrafı seç uyuşup, yeni devir cumhuriyet sosyalizminin ulu kalbisini tırışıp kolda keltirey.
5: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınızı hep geldim. Tez yollanmanız geldi imza koyup eriverim. Alime.
6: Kaslayman.
5: Alime.
6: Kaslayman. Alime.
5: Kaslayman.
6: Alime.
5: Kaslayman. Oy, əxlət tağda gövülünüb getirdi bu. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
7: Tez yollanma hər ili 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıraq halda, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastırını payda qınıdı. Sınıncə, ula nəgi getirdi qanlı? Qolaylıq mulazımətdən dəhriliniş bilən billə, muhit asıraşqımı kibib rəkki qımıl belə qoyun.
3: Köngüllük sayahat, bir xətər səpər. Avarayı özgürsüge dikkat kılıp, səpər planınızda muvaffuk tüzün. Avtomobil edip səpərge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda, harak işkende avtomobil edişten kattı sakılın. Ecvitilmege rayılada ekspedisi yakılman. Xəterlik rayılığı bağman, hem sürət atman.
8: Qadirlik dostlar, uçur gözlükü programımızda davamlaştırvatımız bizden kızıflenilik telefonlarımız 223-7100, 223-7113. Tağanda bugünkü kızıflenilik telefonlarımız kegan uçurlarını anladığımız. Balvan turdaki Dörbəcin Oltıraq rayonu da

0: 人民政府已与本人分离了。
1: Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak kökte lepildi. Şu günü yeni devir hemimiz bu fıçkını kenara açtı.
2: Memleketlik Yer Devresi İdarası'nın en yeni uçuru asaslanmada bugün saat 14.28 minut ötkende Sıçan ülkesinin önce nayısıda 8 bal yıldır.
1: Şu günden itibaren bizden gülen üçkümüz vücutu gelgeçke, üçkümüz vücutu gelgeçke.
3: Çang yi bi sheng. He ping bi sheng. Renmin bi sheng.
1: Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Jongo Komünistik Partiyası esli maksatını unutmay, arzu uyumuz için algı basınız.
4: Sosyalistik yadroluk kamet karşını yitildiriş ve emeli görüstüş, kül cemiyetinden ortak mesuliyeti.
5: Çeşmede.
6: Rengdar Çeşmede.
5: Hem de anlaydıklarınla edebiyat sanat tipindeki Rengdar Çeşmede programımız.

geldi. Ondan koç kuşu işgabıdan bir güllük koca ve bir cüp çokini edip kocağı tamak usup bir güllük istakanı yarım istakan çay koydu. Şunun bilen çoğun bir işini tamamlagandak bizini üstlerine çöğürdüp oturuşku buyurdu. Lekin hazırlı kilidigan tıkkınını saklavatgandak yılgı pakar orunduğunu boş kaldırdı. Bizden bundak menzerini körüp kilivatganımızga uzak yıllar boldu. Tamak vakti da anam köngül koyup tayarlıgan o orun daimli boş durattı. Anam bolsa saklavatgan mehmini keşpilip korumuna tükep getirdigandak yılgı güllük çenige pat pat bir iki çok korum selip koyattı. Biz tamaklan yap pukadın çıkıp oturgandımı ilki orun yenili boş durattı. Bu vakitte anam bu orunduğunu yığıştırgaş öz özge gep kılıp getirdi. Lekin yeme davat kalıkını belgeli bulmaydı. Biz o orunun mengü boş durduğunu bilettik. Çünkü bu orunun ilgisi boğan dadamdan bizden ayrılgınıza netçe 10 yıl boğan idi. Bizden yurttaki kişilerde mundak bir adet sakınıp kalan bulup yakın adımı tügep getken ailede keşke tamak yiyen vakitte tamak üstelde şu adam için bir stakan, bir çine, bir cüp çok tayarlanıp ailedekilerde o adam her vakit yanında turgandak tuyğu bir yaratdı. Kiyinki küllerde bu çokka çinile asta asta tör öydeki tez yatak

Keşlik tomak ezlemesi bana hoşumda serlik hem illik aldı kalbimde saklanıp geldi. Küçük vaktimde bir aile kişileri anamın keşlik tomakını takatsizlik bilen saklap oldurattık. Her gün karanlık düşkende öyümüzden öyküsüden türüm türüm köküş eskütürülüp aşkhanımızda daim pusleyle durattı. Emralarım deyişi vakandak öyümüzden aşkhanısına tikilip onun yanı kondak yakış tomaklı vatıdı deyip sonra gitti. Ben bozsam mağrurluk bilen hoşal kuram öyge kaydıp keşlik tomak yedim. Emeliyette öyümüzde hiç kondak alaydı köktet yok idi. 20. əsrinin 70-ci 80-ci illeri de koruskımız toysula şunun razıydık. 5-ci 6-ci ayla seriktal vakit boğaşka Nurgun aile işlep çıkırış ətirdinin kutkuzuş açlıkı tayınıp gün geçir etdi. Bizden ailemi okşaş idi. Bırak anam tolumu idirtik ayal boğaşka.

Yengem aval, çeçek sayını pakiz yüveleb, andın kazandı sokayın deyip çeçek sayını salattı. Kazandaki sapserik çeçek sayıge kargan adımının eğizga serik su keletti. Andın onu kazandın süzüp pakiz taksiye alattı. Şunun bilen, bir kazan serik renkli hoş bırak şorpı tayyab alattı. Yani, mezelik şorpa adımının iştahasını acattı. Eğer başka korma bulması mı, bu şorpa bilen bir neçik acı meyfenin huzurunu bilgil bulattı. Bir kazan mezelik çeçek sayı tamık tayyar buldu. Yaşınıp kalan anam, akam, yengem, balala koşulup, hemimiz tağdın bağdın paranlaşıp tamak yiyişke başladık.

Evet güdek yukarı avaz dikem kılattı. Köngünü yerim kılıdığan işler doğruluk paranlaşkanda kirayı tutulup demi içi güçüp gözyaşları taramlap dökületti. Kentki yaşlarının hemmesi de güdek sırtkı işle gidi çıkıp gitken bulup kent çölde arap kalan idi. Fakat bir neç toku ve içtla o yer bu yerde lağaylap yürettı. Adem az boğaşka etsizlığı şalt yerilmay üzümü derhi, şeker komişi, tavuz, her kıl kişi gülleri teyirilip aslında bak Aslında başal etizleri hazır rengarenk etizliğe alınıp gitken idi. Kentikle karangı çüşü bilen etizliğden kaydıp geldi. Ve benim kendimle bilgen köpçelik kolları da bir taksiden korum götürüp hodi yüz kişilik ziyafet tayarlamakçı boğandak bir yege yığıldı. Çünkü ola mekmanın yalgız taraf gelişinden ensir etti. Gerçi ben muşu kentik bozsam bu. Bırak sırtkı çıkıp hizmet kılığına uzak yıl boğaşka olağı mekmanı hesabını attım. Bizden bu yana hesabını attım. Bizden bu yerden kentikle kötüm. Bizden bu yerde bir aylık mekman gelse, bütün kentikle kötü olattı. Ulanın közleydiğini hoşallık idi. Erle, sırt çıkıp gelse, ayılla öyde kılıp çoğlanın, balılanın halinden haber alattı. Yeni üzümü köçüdü dikip, pili kurdu bekip, öğünün çıkımını kamdaydı. Yerip kalsa, derdini töküdüğün adam tepip, bir yeri yıkılattı. Ulanın bir öğünün yükünün zimmesine ağam bulup, öğüdeki çoğun küçük işlerinin hödesinden çıkarttı. Geçtik damak vakti da, ulanın erlerine okşaş, Çin'de harak içip, Maunen milletinin tağ nakşısını eğitişe başlattı. Şunun bilen, cimcit durgan tağlıkken, kaynam taşkınlık çömetti. Manım hoşundak küllerde, çırak yoruk köpü yetti. Kazandaki mezelik, rengdar tamak, Adem'nin iştahasını açattı. Lakin, Adem'le en celip kıladığını yanılı yurttaşlarının kızgın muamilesiydi. Keşlik tamakta illaklık, hoşallık bah. Keşlik tamak, illaklık tamakı, hoşallık tamakı. Kat götürüp durgan aşkanıla, tön perdisi yayılgan, şavkulluk keçide, rengaren çırakları bilen huddi, cüp cüp ezik durguç közdeki okşaş, siz ne? İşten düşüp aldıraş tineş ötüp gitu atkallarını özge celip kıladı. Bazıyla üç-dört eğlencem bulup, kadeh sokuşturup, barmak kutuşmakı oyunu oynap, nahayt hoşal oldurdu. Bazıyla öyde özünü saklap oldurgan közlerini hiyal ekbilen öyge karap mağıdı. Keşlik tamak bir kız ziyafet tamakı bulup, o mihir muhabbet, köyünüş bilen sizini çakırdı. Daim öyge kaydıp keşlik tamak yediğen ademlerde şundak bir toygu buludu. Karanguluk tün perisini kesip ötken şu vakitte ula öyge kaydıp, balıları bilen beli oldurup, ulanın tapşırıkını varaklap, ula sözlüken hikayelerini anlap, ulanı özünün illa kuşkıda okultudu. Karanguda siz, ulanın piçirilişi vatkan avazını hıra şire anlayısız. Bu avaz siz üçün şu keçideki en şiirin avazdır.

Hürmetli radyo anlayıcılar. Vakit nasıl türlen bizden bu kadınki Rengdar Çeşme'de onursal programımız Muşya'da ahırlaştı. Bu kadınki programdan muhariri ve riyasetçisi Bilalcan Kağar. Mesul muharir Aykız Ahmet. Nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, selamet bulunla. Keller katımlık programımızı görüşeyle.

Her millet amasının ulu vedenini, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur komünistik partiyesini, Cumhurçi sosyalizmini kalıptın etraf kalışını üzüksüz küçeyteyli.

0: Чоңхо милләтен ортақ гәүдәсе иңгене мустахкемләштән ибарат асосий линияны чөң көзләп, чөңгөче заманивилашкан Шинҗан әмәлиятының яңа сәхифәсен җасарат белән күтәрүп чыгайлы.
1: Бехатерлек иңгене пухта тургызып, бехатер эшләп чыгырыш хатырының алдын алып, бехатер эшләп чыгырыш хавыпын төгәтәйлек. Бехатерлек юлын игиләмәйлек, тосып қоймайлек. Ciddi ahvalda tarkaflaşış bilimleri ve maharetini ilgilenip, bihater iştap çıkırış mudafiyat sifini müstahkemleydi. Hemeyden bihaterlik ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştıraydı.
2: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
1: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçük. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçükteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim penli kızgın söyüp, ilim penge hürmet kılaylı.
2: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyeli de çın durup, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı mengişine hakiki kapaletlik kılaylı.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahiş.

0: vatanni suyish bo'lsa, eng cho'nqur muhabbatdir. Vatanni qizg'in suyib, bir niyatda o'rtoq yurish qilaylik.
1: Asosiy qonunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtoq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
2: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, burç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıki ütkilini çın tutup, yemeklik bir hatarlıki ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıki yanı tarakiyatını birlikte iş koşurup, güzel yanı turmuştan ortak bahar neydi?
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgili süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.

0: Yağmurun yollaş arkalık nakstalap kılışanlarını kızgın karşı almaz.
1: Şundan.
0: Onun başkanı yolladı meyvatkan dostlarımız devamlı türde. Özellikle kitvatkan yol bileklerden o yol uçurlarının yolu sağlığa buludu. Organ supumuz FM1079 ile üçü mülazimetler dostlar.
1: Şunda bunun başka dostlarımız Komul Şehir'deki Uğurma Taratko Merkezimizden Abdi İtali Sılumi. Muşu Abdi İtali'miz ne telefonla atışır veli şarkılıkla altı vatkan barlık programlarımız ne doğru bağlı ki şerayette telefonla arkalıkla bir vasıta anlayala isla dostlar.
0: Şunda dostlar tolumu kolaylık. Ben şemgen dostlarımız bu sanla çok kumbur düşürüp sınıp görünler.
1: Şunda dostlarımız alay tavsiye kıldık. Hoşan Miram'ın programımızda buna ait yakışı başlı bağım olduk. Onda olsa bugünkü programımız yeni kayısı nakşılığa kadar mezmula uğrulaştırılgandı. Onda olsa

0: Mahira Alım Orulış'taki Katma Kağıt namlık Nakşa.
1: Üçüncü numarada İskender Samet İcrası'daki Tilek.
0: Dördüncü numarada Abdüsalam Kıyım Orulış'taki Azapsız Rahat namlık Nakşa.
1: Beşinci numarada Lauhi yani Subi İcrası'daki Yakşıla namlık Muşu Beştan Nakşa Orulaştırıldı. Kani ondası yokurgu nakşılardan hüzanla yaktırıp yakış görüp anlaydıgan nakşılarının abiyan bizde bəgən. Birden beş kişi bu qarət tərtib numurini və ya ki hüzanla yakış görgən nakşının ismini bir vasitə orqan supumuz FM 1079 yollaşı arqılıq nakşı tələb qılışınla ne qızılın qarşanımız dostlar.
0: Şunaq.
2: Köstəkmüsün bəxtın gəl.

0: Oşundan az dostlarımızda mı uçurda kilişki başlattı oşunu mu bilen kimle uçurken kendi kaldı mı işe de bir uçur geldi ha?
1: Yasin Can dostumuz.
0: Haa kani anlayılı ondan sen. Üçüncü numaralık nakşindeydi o. Buldu sizde bu telefonunuzda hatırlı valdı. Oksal durup diktiğiniz gün sunaylı bu nakşini. Diktiğiniz devamlı radyo dolu kuldurdu bu son.

0: 일로와 일로와. 답답해. 토이메스 너무나나. 두기도 보나서.
1: 되게
0: 빨리. 아, 혹시 운다 오사 도슬란 학생들 тизимликин яны бир акыр жеткизип өтөп, анан кийин талаптан урулашты баштап кетейли, чүнки талаптар түшүп болду, а?
1: Шунда болуп калды. Бүгүн окшошлар достор, 5 тал нахшыбыз бар.
0: Яны биринчи номерде Хамирдин Турсун ижрасындагы Хаста дилем номлук нахша.
1: İkinci numarada Mahira Alım Orulluğan Katma Kat namlık nakşa.
0: Üçüncü numarada İskender Samet İcrası'daki Tilek namlık nakşa.
1: Dördüncü numarada Abdüsalam Kıyım Orulluğan Azapsız Rahat.
0: Beşinci numarada Lauhi İcrası'daki Yakşıla namlık Muşu Beştan nakşımız bakini. Onda olsa devam noktur den nakşılarımızdan talep talep sanlar buludu. Organımızdan ızdaş nami FM 1079 dostla.
1: Şunda onun başka bir yaşlı Samiga sahipimizde.
0: Ha ha ha nimdeyimiz bugün.
1: Keçiktürüş maharatı da bir maharat doğrusu da. Toktul dikemiz dostlarım o.
0: Buldu beni bu konuda.
1: Bu zadıkanda maharat.
0: Bu uygun olası olan bu konuda yeni bir maharat kubu. Hani ondan sel durup bu mezmunu anlayımız. Anlığandaki iki tesirat göz kararışlarımlarını hem biz bilen ortaklaşka ister dostlar.

her xil keyfiyat tosalğılar uçurğan vaqtımızda çoxum özümüzni sal pas koyğu düşürüb edib açığımızni yeñiş üçün bir minutda jim oturup alğandan keyin onundaki qara çıxasa bu vaqtda obayqi gutçidik hegen açığımız salbi silğandek olup qaldı ke şu çağdalanan deken aqlımız keyfiyatning aldı ötəleydi.

0: alsak şu açıkni yengen batur emez, açıkni yengen batur.
1: Doğru.
0: Degen gep gibi doğru geledikken bu ha?
1: Doğru, doğru. Onda olsa şunda hakiki batur buluş için her vakit özümüzün keyfiyatını kontrol kılıçtan muş usulunu kolunup görüşünü özümüzde adet kılaylı.
0: Şunda hoş. Yani onda olsa başka dostlarımız mı bu mezmunu anlığandın ki? Yani özgeçe bir tesiratla kegen buluş mümkün. Anlığandın ki ki tesirat göz kıraşları anlığandımız bile ortaklaşını halis anlığa bizden organ supumuz EFM 1079. Devamlı sizler için mülazimette uçurlar anlığını kütüb attığımız dostlar.
1: Şunda.
0: Onda olsa akıp kalan akışlarımızdan tızımdakini yeni bırak or dostlarımızı yetküz betkendin ki taleplen uğrulaşını tamamlaştırayla ya. Bir talepini uğruluduk dek ya. Akıp kalan akışlarımızdan birinci numarada kamerden Tursun icrasıdaki hasta dediğim namlık nakşa.
1: İkinci numarada Mahire Alım uğruluğun katma kat namlık nakşa.
0: Dördüncü numarada Abdüsalam Kıyım icrasıdaki azapsız rahat namlık nakşa.
1: Dört, beşinci numarada Lauhi yani Yusubi uğruluştaki yakşılığa katarlık müştürtten nakşımız kap kaldı ya.
0: Kendi onda az devamlık durdu. Tallab talep kısağına buludu dostlar.
1: Şundak.
0: Emdi kaysın akşığı geldi nöbet.

0: şu ikinci numaradan yani Mahire Alım icrasındaki katmu katma. Katmu katma. Bu yeni çıktı mı? Anlat bakmakalım.
1: Aldın kaydı çıktı. Bir koyduk programımızda.
0: Hani onda dostlarımız bilen birlikte bu nakşıdın mı? O zor. Neydi dostlar?

0: Ot abdida aldini elish asas, hayatlik hammadan a'la. Ot abdida mudabiyanish engimizni o'stirib, oila elektr saymalarini to'g'ri ishlataylik. Uydan chiqqanda suv, gazni etib, tokdan ayirib etishga tegishlik uskunalarni tokdan ayirib etaylik.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınızı hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim postalkınız geldi imza koyup elbirem. Alimen.
2: Kaslayman.
1: Alimen.
2: Kaslayman. Alimen.
1: Kaslayman.
2: Alimen.

0: Avtomobil heydigende aldırak sallıkımın, çeçilmem.
1: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızılcırak yandıgan buldu. Vay tezirak edip ütüp geteyim şu.
0: Her dakikada, her hıltallaş kuduşkinisiz. Avtomobil heydigende terleysin aş psikikisi de bulmam.
1: Seferge çıkanda bihaterlikini birinci uğruna koyun.
0: Özünüz ve ailenizdekiler için avtomobilini bihater heydesine tallan.
1: Bihaterlik emi turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı.
2: Jungochi sosializm yo'li sotsialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçı Sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçeyteyli.

0: ilahlıq və əbdi əmirlik baş nişanını məhkəm igiləydi.
1: Gel, yolunmaz geldi. Efendim, posulkunuz geldi. İmza koyup elbirlem. Alimen.
2: Kaslaymen.
1: Alimen.
2: Kaslaymen. Alimen.
1: Kaslaymen.
2: Alimen.
1: Kaslaymen. Oy, əhlət tağda dövülünüp getirdik o. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
3: Tez yollanma, her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıraq halta, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastrını payda kılıdı. Sınınca, ulan nəgi getirdik hanım? Kolaylık mulazmetin bəhriliş bilen bilə, muhit asraşkı mu köprək kimi bilip koyun.
4: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir xatarlıki ötkilini çın tutup, yemeklik bir xatarlıki ait değil olağa zərbi bireyli. Yemeklik bir xatarlıki yanı tarakiyatını birlikte işe aşırıp, güzel yanı turmuştan ortak bəhirlinaydı.
5: Qanunçuluk ruhini əvj aldırıp, qanun tüzüm qarışını turguzup, qanun boyunca iş becerişte çıntırıp, qanun

Omun Radyo Televiziya Stansiyası Uyghurcha Universal Radyosu'ndan alış bir vatımız, Anla Vatkanala Stansiyamızdan Aram Şatıkı programımızı alışımıza devamlaştırmız. Kadilik dostlar tövende yumurladın huzurlanğı isle.

Oqqush bir kuni Tömürxan etizde işləb, yüz gözleri topa halda öyge kepti de, işikten kirişigilamış ayalı qoğlap onu urup getibdi. Aran yugürüp ögüzüge çıkıvalıp ayaldın sorabdi. O yana nim boldu sana? Soran opduğu bu, bira işini xata kımmıdım o mən. Bugün nim iş kıldın? Vay, etizde işləb keldim quşu. Hey, işlesen mi şunç topup gitemse? Aa, üç çaklık vezip minge ayağını tonumsa tonmamsa? Koysa ayağını anıma? Vay ya, kasem, ey kasem tonumayım ben. Onda oz neymiş o ayal bizden işini aldığı gelip tömür bağ mı, tömür bağ mı deyip tolaydı Muş 7 yaşlık oğul mektepten öyge kaydıp gelip hoşal halda dadısı dedikem. Dada, ey muallim bugün beni yaxşı iş kıldın da maktı de. Beni doğurgan da sen balam. Tez digine muallim seni kanda maktı de. Ben bugün iştenim bu seyip koygan idim. Muallim korguna kılgan yaxşı işin ne dedi.

Her bir günün özü biz üçün kıymetlik soğuğa ve katlı inam. Muhabbetli gülen anlığınımızda köpüncümüz bilip bilmeyle azlımı koynuğu şumur girişimiz mümkün. Böyle ötküzgen külle, billim ağam kocula ve kılgan deyişken her bir iğiz sözlerimiz ve çakçaklarımız diyendik. Nöbet huzurunla usunmakçı bulan hayırlık akşam namlık nakşımız mı? Anlık uçularımızdan kalıp darın çekip, şiirin ve unutulmaz aslımla koynuğu başlayıp oylayma. Haydamsa bu nakşının

0: 있으면 고야시가 막내네 걍 아시칸다 카르레일리스의 보렉랩 에칠라라. 무하벳 빌란 신장노 구작르간다 아담 태비엣는 güzellikige çömeler 아담 빌란 타그 대리알라 베르베르게 헵 아담랄 파연스 오르만디 케잘 토그락랄 코그달 랭달 지민니 대리알라 베르도 칼립기 오속 에기스 타그디기 külni 오랍 투르도 벡트 Sözümrən gül çiçəklər berər gözəl ümidni. Yeşil kəlgüsü həmra, kümşrən arzuğa. Şamal və quyaş, nur berər şəhərgə. Təbiyyət soğısının turmuşımız kırıdı, şiirin təmgə. Tianşanın cənubi və şimalıda. Cemi mevcudat düşer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
1: Jonghua milletin ortak gövdesi yanını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çan gözlep, Jungucu zamanı bilaşkan Şincan emeliyetinin yeni sahipsini cesaret bilen tutup çıkaylı.
2: Bexatarlık yanını puhtu turguzup, Bexatar işlep çıkırış hatırının aldığını elip, Bexatar işlep çıkırış havupını tüketeydik. Bexatarlık yolunu ilgilememeydik, tosup koymaydik.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: İki dostlar, bir hatarlık selkarmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, nadunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
3: Torg'u bir hatar çıkıp, şahsi itinlerini yakşı saklanla.
2: Balıların bir hatarlıkını koldap, hem bir yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
4: Beijing vakti saat 20.
5: Hürmetli radyo anlayıcılar, Çonkanın teşvikatı programımızın yaktırıp an kızgın karşı alımız. Ben Bilal Cankar. Radyo anlayıcılar, biz bugün programımızda 2026 yıllık iqtisad xizmetindeki törlük vazifelerini cayda tuhta emel iyileştirişke hakiki kapalı tıklaylı mozolu kubzorunu anladığımız.

Yakşı başlanış yeri muvaffakiyet kazanmalı hesaplandı. 15. 5 yıllık terakkiyat uluğvar planı pat ardı yolga koyuldu. Başlanış yılı da iktisat hizmetini kandak işleş gerek. Abdunum Rayoluk Partiya Komiteti iktisat hizmeti yığını da 15. 5 yılda işini yakşı başlaş, kademli yakşı ilişki hakiki kapalılık kılış gözde tutulup, bir katar terakkiyat vazifeleri oralaştırma kılınıp, 2026 yıllık iktisat hizmetini yakşı işleş için asasi hücum yönelişi aydınlaştırıldı. Emniyet yolu körüstüp yerildi, uluğvar plan tüzüldü. Burga avazı cengi ündümekte. Biz yığında oralaştırma kılıngan türlük vazifelerini zişçi öğredip, işini puhtı kılıp, secil küçep, cezmen türlü hizmetlerini inçke eskerek. Hizmetlerini işleşinin muhim noktası emelileştirişte. Kıyın noktası mı emelileştirişte? Hazır türlük vazifeler aydınlaştırılgan bozu mu? Lakin iktisat hizmeti çigeş, mürekkep bulup, hem ten küçügili, hem terepkiden itibar belgeli bulmaydı. Hem karı kuyuk hemisini tutuşka, tertipsiz ve kaidesiz işgilişki bulmaydı. Cezmen ilmi, ünümlük usulünü ilgileş gerek. 2026 yıllık iktisat hizmeti vazifesini emelileştirişte, cezmen, köyürük ve kemini delci ayda tepiş gerek. Şunda kıgandıla, süretini alga silcetiş, andın puhta ravan buludu. Cayda puhta emelileştiriş, andın küçlük, ünümlük buludu. Vazifini emelileştirişini yakış tutuşta, cezmen sistemlik tepekkurda çıngdırıp, maz alga silcetiş gerek. Partiya Merkezi Komiteti Şincan'ı bekitip bergen 5 yon istiratiyelik orun bekitmesini için gözlep, yeni terakkiyat endisiyle pahalı mulazmet kılıp ve sınışıp, yukarı süpetlik terakkiyatı küçüp türtkü bulup, mukumluk asası da ilgirileş hizmet baş retimide için durup, iktisat hizmeti bilen Şincan'ı alakadar taşkı küreşini tekimi yakşı bir tutaş bilallap, terakkiyat bilen hapsilikini tekimi yakşı bir tutaş bilallap, devletten tekimi aktif ve ünümlük bulgan makroluk siyasetini emelileştirip, siyasetinin olden körerliki, Karatmalıkı, masli işçalıkını küşeytip, sicil türde işki ihtiyacını kenaytip, təmiləşini əlalaştırıp, köpeyme mıhtarını əlalaştırıp, saxlanma mıhtarını calıp, işləp çıxırış küşlerini ravajlandırıp, memleket boyunca birlik gelgen çoğun bazarğı sınış işini tezletip, noktalıq sahalatki xəb-xatırının sicil aldığını ilip ve onu tügütüp, işki orilişini mukumlaştırış, karxanını mukumlaştırış, bazarını mukumlaştırış, közlümünü mukumlaştırış küşeyip, Cenobi Şincan'ın terakkiyatını gevdelik orunğa koyup, Bintan bilen yerliknin yuğurma terakkiyatını alga siljetip, iktisatının süpitini ünümlük östürüş ve miktarını muvaffak aşırışını işka aşırışka türtki bulup, Şincan'ın cemiyet umumiyetinin sicil mukim bolişini saklaş gerek. Fakat mevkanı umumluğa koyup, umumi talepini enik çüengendila, ondan yekki bözüp giriş, onu da bunundan kuruk gelişten saklanğılı buludu. Vazifini emelileştirişini yakış tutuştu.

cazmen oşkuşluk halkını tutuş. Muhim noktanı gevdelendiriş gerek. Tövençekini mekkem saflaştıçın durup, noktalık sahaletki xayıp xatarını pahal puhta tügütüş gerek. İşki ihtiyacını yetek çıkılıştıçın durup, zor küş serip kılıp, istimalini ilgeri sürüş bilen ünümlük selinini kenay içine bir tutaş pilalaş gerek. Yanlık yardış arkalık törtkü buluştıçın durup, zaman vilaşkan kesip sistemisi berpa kılıçını tezletiş gerek. Islahatı ötkelgi hücum kılıçtıçın durup, yukarı süpetlik terakiyatının işki hareketlendiriş küçü, hayati küçünü aşırış gerek. Eçvetişini kenaytişte için durup, devlet içi ve halk aradın ibaret koş aylanışka tekim yakşı mulazimet kılıç ve sınış gerek. Koş karbonunu yetek çıkılıştıçın durup, İktisadi, içtimai terakiyat tipini umumizdek yeşil terakiyat tipi özgerçişini tezletiş gerek. Xalık durmuşunu hemeden ala beliştikçin durab, terakiyat neticeleri arkalık xalık durmuşuğu teximi yakşı nebiyet güzüş. Kalıplani teximi yakşı mücessemleşki törtkü buluş gerek. Bu noktalık vazifelerini yakşı tutkandıla, Şincan'ın yukarı süpetik terakiyatına tutkısını için tutkili, asasını tutup başka işlağı yol aşkıl buludu. Muhim noktada biz şahsıl kılış arkalık, umumluk terakiyatı yetekçilik kılığı türütkü bağlı buludu. Vazifini emelileştirişini yakşı tutuşta, cezmen mesele yönelişi de için durup, hizmet tedbirlerini inçkileştirip, aşkışlık nokta ve biz şu noktasını delce ayda tepiş gerek. İçki ihtiyacını kenayet içine çöğürde, istimalini ilgiri sürüş ve selinini aşırı salmıkını zora iç gerek. Zaman vilaşkan kesip sistemisi berpa kılışını çöğürde, pen teknikide yanılık yaratış bilen, kesipte yanılık yaratışından çoğunkuru yuğurluşu törtke buluş gerek. Yukarı süpetlik terakiyatının hareketlendirgüş küçü, hayati küçünü aşırışını çöğürde, yanımı ilgirilgen halda, ıslahat içi ve dişini umumizlik çoğunkurlaştırış gerek. Rayyolanın mas terakiyatını ilgiri sürüşünü çöğürde, Cenobi Şincan'dan ibaret şahmat közünü canlandırış, Bingdön bilen yerliknin yuğurluşunu ilgiri sürüş küçeş gerek. Tırışıp kalıplarını mücessemleştini çöğürde, halık durmuşunu kabalatlandırış ve yakışlaşka sicil küçeş gerek. Bir katarlık tövençekini

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızla başlayınız. Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışımı söyle. Şincan Haberleri programımızın anlayışımlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 9. günü, Şembe.
1: Avval havarayık nazar silip bakaylı. Bugün keçeden ad gününüz gece Şimali Şincan'ın garbi ve Şimali'deki kısmen rayonla ve Şeyhanzi şehri, Ürümçi şehri, Sancı oblasti, Kızılsu oblasti, Bayonglun oblastının Şimali Katarlık caylardaki tağlık rayonlarının kısmen rayonlarda azraq yamğur yağıdı.
0: Ürümçi şehirde bugün keçeden ad gününüz gece hava uçuk bulup tövend temperatura 21 Celsius gradus, yukarı temperatura 34 Celsius gradus bulut.
1: Әмді бұқытымқы программымыздың азалысы мәзмұларыны тонуштырмыз.
0: Мәркез экология мұйыт қоғдаш назар әтші.

0: Kişilik Yettinçi Korupsi'nin Şincan Uygur Abdonom Rayoni ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuanini Nazaret Kılıç Seferberlik Yığını Ürümçede Eçek Yığını Ürümçede Eçek Seferberlik Kıldı.
1: 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qadamını yaxşı eliş deyimisidir ki, Şincan Naxsus Meydan Akbarat ilan kılış yığını Ürümçede ötküzüldü.
0: Otonom rayonimiz bexatar elastikliqqa ega zamonaviy yurashgan suv to'g'ri sistemasini barpo qilishni tezlatib, Shinjongning yuqori sifatli taraqqiyotiga suv harakatlantirgich kuchi qo'shishini nishonladi.
1: Eliqozon qotunim oblasti to'qlig'i ul aslaha o'rinlashtirmasini faol a'lolashtirib, yashil safarga chiqish yem qubidini qo'zg'atdi.
0: Jayla, Shinjong darajadan tashqari futbol birlashish musobaqasi madaniyat sayohat e'tibor cho'ng sovg'usini o'tirig'i chiqarib, musobaqa yiqim miqdorining iste'molning eshish miqdoriga aylanishiga kuch qo'shmoqda.
1: Bosh yoz mezgilida Xotanning nurg'un joylaridagi manzi rayonlarida sayohatchilar yiqimi sijil eshib, madaniyat bilan sayohatning yo'g'urlashidagi yorqin nuqtalar orqa-orqadan namoyon bo'ldi. Endi xabarlar anglanglar.
0: Hazır, merkezden ekologiyelik muhitini koldayış nazaretçiliki davamlaşmakta sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Partiya 20-ci kurultiyi ve 20-ci nöbetlik merkezi komiteti erkatimlik umumi yığınlarının royini, çunkur ızıçılaştırış, 4-ci umumi yığınının uğrullaştırmasını estaidil emelileştiriş, Xi Jinping ekologiya medenilik ideya, Xi Jinping ekologiya medenilik ideyanın yol yoruki, tasdiki yol yorukunun royini ızıçılaştırış, emelileştiriş üçün partiya merkezi komiteti Goviyanın tasdikleş bilen 20-ci nöbetlik Merkeziy Komitet Ekologiya Muhit Qo'g'dash Nazoratchilik Xizmati rahbarlik guruhi yig'inining ro'yiga asosan Merkezning Ekologiya Muhit Qo'g'dash Nazoratchilik 7-chi guruhi yaqinda Shinjong Uyg'ur Avtonom rayoni va Shinjong ishlab chiqarish qurilish binotanida Ekologiya Muhit Qo'g'dash Nazoratchiligini qanot yaydiradi. Nazoratchilik bo'yicha o'rinlashish safarbarlik yig'ini bugun Ürümchida ochildi. Nazaratçılık grubusunun başlığı Feng Zhengli'nin nazaratçılık hizmetini yakışı işleyiş doğrusu da söz kaldı. Şincan Uygur Abdonom Rayonluk Partiya Komitetinin şucisi, Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuanı Partiya Komitetinin birinci şucisi, birinci Zhengli, Çin Şocan Orlışış Seferberliki kıldı.
1: Feng Zhengli bunalarını görsetti. Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komiteti, ekologiya madaniyatidagi qurilishi va ekologiya muhitni qo'g'dashga yuksak ahamiyat berib, ekologiya madaniyatidagi qurilishni beshni bir gavda qilish umumiy joylashtirmasini bir tutash olg'a surish. To'rt umumgözlik strategiyalik joylashtirmasini mas olg'a surishning muhim mazmuni qilib, davlatimizning muhim mazmuni qilib, davlatimizning va ekologiya muhit qo'g'dash ishlarida tarixiy xarakterlik, burilish xarakterlik, umumlik xarakterlik o'zgarishning barligi kelishiga turtki bo'ldi. Partiya 20-chi navbatlik markaziy komitetining 4-chi umumiy yig'ini 2025-yil 10-chi oyda Beijingda ochildi. Yig'inda qarab chiqilib ma'qullangan Jungo Kommunistik Partiyasi Markaziy Komitetining xalq egiligi taraqqiyoti bilan ijtimoiy taraqqiyotning 15-chi 5 yillik yirik planini tuzish to'g'risidagi taklifida yashil taraqqiyot Jungocha zamon belashtirishning ro'shan asosiy rengi. Suzuksu, yashil tog'ning o'zi bir boylik degan ideyani puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, karbonni to'q qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirishni yetakchi qilib, karbonni to'vallatish, bulg'imini azaytish, yashillikni kengaytish, iqtisodni oshirishni mas olg'a surib, ekologiya bexatarligi to'siqini mustahkamlab, yashil taraqqiyot qubitini oshirish kerak deb o'tirg'i qo'yilish bilan birga 15-chi 5 yil mazgilidagi yashil taraqqiyot sohasining fikri yo'li va nuqtalik xizmatlari aydinlashtirilib. Yo'ldosh Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining ekologiya madaniyatidagi qurilishiga yuksak ahamiyat berdiganligi va uni strategiyalik planlaganligi to'liq aks-ettirilib, yangi davr, yangi safarda iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning tipini, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning tipini go'zal jungo qurilishni umumyuzlik olg'a surishga ilgirlash yo'lini aniq ko'rsatib berildi. Merkezin ekologiya muhitni qoğdaş nazaratçiliki baş şuji Xi Jinping özü planlap, özü orunlaştırıp, özü türkü bolgan tüzülmede zor yıllık yaratış tedbiri ve zor

0: ve bir iş ordada koş mesuliyet buluşuna olgu sürüş, emelileştiriş ehvalı katarlıklarına noktalık dikkat kılınır. Fındığının nazaretçilikke yakşı maslaşış, nazaret kılgaç tüzetiş, kuşurda aşkarlaş. Del ilmi, kanun boyucu nazaret kılış, asasi katlamının yükünü hakiki yenikletiş katarlık hizmetlerine talep koydu. Hem de nazaretçilik grubistiki varlık azalarının intizam talepini kattık icra kıladıgallıkı, nazaret kılıngan cayla ve cemiyetinin nazaretini kubul kıladıgallık hakkında ifade bildirdi.
1: Çön Şavcan bunularını bildirdi. Merkezinin ekologiya, muhitni qo'llash nazoratchiligi, Shinjonning ekologiya madaniyligi qurilishi bo'lgan siyosiy tekshirish va xizmat tekshirishi. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini cho'nqur o'rganib, inchki o'zlashtirib, puxta amaliyotlashtirib, merkezinin ekologiya, muhitni qo'llash nazoratchiligini yuksak siyosiy onliqlik bilan qabul qilib, uni yangi taraqqiyot ideyasi

ishchilik xizmatining o'ngishlik qanot yoyildirilishiga kafolat qilishimiz. Sözüksu, Yeşil Tağ'nın özü bir baylıq diyen ideyanı puxta turguzup, Merkezin ekologiya, muhitni qoğdaş nazaratçılıkını aşkış kılıp, meselini tüzütüşünü qattıq, puxta, yaxşı tutup, kəm tüklükni mənbədin toluqlap, mexanizmini takamıllaşdırıp, yolçuqni etip, ekologiya, muhit qoğdaşını puxta alğı sürüp, ixtisadi, ijtimai tərəqqiyatın tipini umum gözlük, yeşilgi öz gerçişini ilgir sürüp, ekologiya, muhit sahası islahatını çoğunkurlaşdırıp, güzel Şinjan kurşta en kadem ilişki türkü buluşumuz gerek. Merkez Ekologiya Muhitni Qoğdaş Nazaratçılık Grupısının bağırlık azalırı. Merkez Ekologiya Muhitni Qoğdaş Nazaratçılık Hizmeti Rahbarlık Grupısı Şıxanı Sırtki Münasibetli Qadımla. Şinjan Uyghur Abdülüm

чыкчуму, лекин тизгерлеш характерлик суучулук түйгени кемчил болгачка, жогору экиндин келдиган сууну саклап келиш таасир эти. Bunun yetiştiği umumi selinmesi 374 milyon yerlik su tengşeş saklaş kölçüge kuruluşu del. Bu kıyın meselini hal kılışının aç kuçu. Baynayelik su baylıkı baş ponkutunun muavun başlığı Li Yulin bu kuruluşta tüzlenliknin geologilik şaraitidin əpçillik bilen paydalanıp tutaştırış fikir yolu kullanıp kapsalan deryası bilen Telvüçük deryasının suyu ambar rayonuna başlanıp Suz başlaş, saklaş, tengşaş, koyup veriş bir gövdeleştirilgen suçuluk doğru berpa kılınadığallıkın tonuşturup mündak dedi. Türpütkendinkin su ticaş, su saklaş, su tengşaş, yezgilik idi su kuruş, sanatı şırtıdığan su bilen teminleş katarlık rolunu cari kıldırıp, rayon su baylıkını taksimleşin yanımı elalaştırıp, su bilen teminleşke kapaletli kılıç iktidarını östürümüz. Buna dostlarım bu kuruluşta yana akıllaşkan başkuru sistemimizden paydalanıp su baylıkını delce ayda tanışarış ve onundan yukarı önümlük paydalanışını şıkaşırıp kuruluşun universal önümünü en zor çekte cari kıldırmış. Bu yıl Avtonom rayonunun suçluluk turaklılık mülk selinme umumi sonmasından 40 milyar yönden eşi mölçerlendi. Asaslıqı kelkündün müdafiye alınış, afet zinin azaytış, su ekologiyası, nezlanın su bilen təmirleşki kapaletli kılıç katarlık noktuluk sahalaya işletilidir. Etiyiz kırgandım yani Şiho şehrinin garbi bölek rayondaki yezlanı su bilen təmirleşki kapaletli kılıç kuruluştan umum yüzlük iş əsliye keltirildi. Bu kuruluşki cemi 129 milyon yuan mədlək selinudu. Asaslı kuruluş, Yeniden 74.173 kilometr su taksimleş turubisi yetkuzuş. Besim tövellitiş kölçki, klapan kuduk, su bölgüç kuduk, ekim miktarı kuduka katarlık türlük turubi liniyası kurulmuştun 529'ni yürüşleştirip kuruşunu öz içi galudu. Tür kuruluşunun 2026 yılı 10. ayının 20. günü tamamlaş mölçerlendi. Şihoş erlik su bilen təminleş su çıkırış çeklik mesuliyet şirketinin baş direktörü Dai Gong Yong mündak dedi. Süpet bir hatarlık ötkülünü katlık ilgilep, aç kuşluk iştertipi noktuluk orullarını nazarat kılış baş kuruşunu küçeytip, Şihoş erinin yezi kentlerini güllendirişi ve ıhtısat cemiyetinin yukur süpetlik tarakiyatını puhta küşlük suçuluk tırki bilen təminleyimiz. Statistikaga asoslanganda 4-nji ayning 30-nji kunigacha avtonom rayonning jami 264 turlik suvchilik qurilishida ish boshlangan. Ish asliga keltirilgan. Ko'lami zo'r, uzoq kelgusiga naf yetkazadigan suvchilik qurilishi

0: ısını sunup şu günde tekşürüp tasdiklaşını tamamladı. Li Haoxuan mındak dedi. Yeni energiyalik otomobil seyitip alğışka tokluğu ve tok saiti becergili geldim. İntayın tez becerildi. Dövlet elektratori ili yeğe tok bilen təminli şirkti torudu iltimas kılış katarlıq xalqı kolay tadbirlerini yolu koyuş arqılıq, nəx meydanda tekşürüş, layihe çıkırış, kuruluşuna tekşürüp ötküz bilişini birleştirip becerişini yolu koyup, oranı çıkı yollaş, əməliyleştiriş vaqt çekini zor dərəcdə qısqartdı. Ölçüş kurulması ve tok saiti oran çıtki linya kuruluşu haqqını pütülley, keçirim kılı siyasını əməliyleştirip, amını əməli nəbki eriştirdi. Əxli iqtidarlaşqan, kolaylaşqan mulazmı səviyyəsinin öz şişiga gişib, ərqaysi nage şəhərlərinin tokluğu əsləhəlir kuruluşu tez etdildi. Növətdə, Qorğas şəhərdiki 28 ultraq rayonda toksikli tokluğu sıblən toluq qaplaş işqa şürülüb. Cəmi 1120 tokluğu çatqosu orındildi. Bunun başqa 5-ci avlat, 6-ci avlat dövlət dərvazisi, Cungu-Qazaqstan həmkarlıq mərkəzi və sayahəçilər mülazimət mərkəzigə 120 kilovatlıq turaqlıq tokluğudun 38-i mərkəzlik orunlaşdırıldı. Qorğas şəhəri alısı Wei Mingming, İşqi kirishdin burun avtomobilin tokluğunun yenigi toxtatıp, savma qılıp tok qaçıladı. O mundaq dedi. Hazır ommaviy rayonlardaki tokluğular bek kolay. Künlik tok qaçılaşda yiraqqa qatnashnın hajati yok. Adet tamaq yegende yoki bazar aylanganda qalğan vaqtda tok qaçılsaq boladı. Savma qılıpla meseleni hal qılğılı boladı. Eli oblastının tokluğu mülazmetori ağırları oltırak rayonudan sayahat menziri noktalarıca şehir rayonudaki asaslı kol yollardan çıgra portlarıca bargan sıra zışlaştı. Bu yıl üçüncü ayıca oblast boyunca tokluğu umumi sani 8032 getti. Dövlet elektratori ili yığı toplan təminli çeklik məsulli şirkti. Ticaret mülazmet merkezin müdiri Can Tien Kün ındak dedi. Yen energiyalik avtomobil istimalının canlanışıga gişip, oranı çıkı yollaş tertipini ıxcamlap, torda beceriş, materyal kembolusumu kobul kılış katarlıq mulazmetlerini yolu koydum. Haksız ulas siyasını əməliyleştirip, herkaisi tərəplərinin ailde işildildiğin tokluğu oranı çıkı yollaş, cahide əməliyleştirişik birleşip türtke bulup, tokluğu əsləhe kuruluşunu sıcıl mükemmelleştirip, amının yeşil səpərgi çıkışıga əqiqi kolaylıq yardım, xalıq durmuşu bax saadetini aşırdıq.
1: İstansımız qabri. 2026 yılı kalıbdaşlık longısı, Şincan Dataşkırı Futbol Birleşim Müsabıqısı 5. ayının 16. günü başlanıdı. Avtonom rayonidagi joylar Shinjang darajasidan tashqari futbol birlashish musobaqasi, madaniyat, sayohat, e'tibor cho'ng sovg'usini o'tirig'i chiqarib, futbol musobaqasini vosita qilib, tantarbiya bilan madaniyat sayohatchilikning cho'ng'ur yo'g'rilishiga turtki bo'lib, madaniyat sayohat iste'mol bozorini jonlantirdi. 5-ci ayın 17-ci günü Eli Oblasti Vekiller Komandisi Tunca Meydan musobaqada Bortala Moğol Avtonom Oblasti Vekiller Komandisi bilan musobaqalashdi. Yeni oblastırdaki A derecelik 19 menzil rayonu kiriş belti itibar siyasetini yolu koydu. Musabıkı katlaşkan mayırla, tiyernirla hem de Yeni oblastı musabık rayonu da musabıkı kürdüğün sayacıyla musabıkı katlaşış. Musabıkı kiriş sıfatı asasen kiriş belti setip alsa 50%'ın 20% kişi itibardan behremen bol alaydı. İli Tianşan Güzarlıqı Sayahat Menziri Rayonu'nun baş direktörü Çin Wenji mındak dedi. Bu əməli paravallıqdan paydalanıp, köpçülüktün keskin musabıqı qatnışış, musabıqını körüş bilen billə, cismani və ruhi cəhətdən aram elib, yurtumuzun güzel mənzirisinin huzurlanışını ümit qılımız. Bunadan başqa, Eli Oblastı'daki Nurgun Sayahat Kooperatifi, Musabık rayonundaki Mehmansaray, ailevi mehmanxana, mezelik tamla katarlıq baylıqlarını biriktirip, Musabık vaxtı birleştirip,

0: ساياهت قلش باشتي مسدكي باش ساياهت لينياسن لاي هالدي شينجان قزل انار ساياهت كوبراتيف نسيتش ديريكتوري مارينا مندق ديدي إلى دا بر كندن يات كنغيش بولغان نادر ساياهت لينياسن يولغو قويدوك بنوچه دا نارات شوتا كندالان قطارلاق ألا سبتلك منزير رايولر با Bu kıtınki Şincan dereceden taşkırı futbol birleşim müsabıksı katmıştıgan varlı kadımla bir dek 20% itibardan behrimen bol alaydı. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşim müsabıksı ötküzü lıbatkan mezgilde Cayladaki rayon atlap müsabık kürdüğün top mestanırlarının zor derecede köpü yedigallıkı mölçerlendi. Şuma Aptonum rayondaki Cayla Erkaysi Menziyer rayonları bilen hem türtükü bulup Şincan dereceden taşkırı futbol birleşim müsabıksıya ergişip Şincanlı sayıhat kılıç medeniyet sayıhat çoğun soğukusuna ilan kılıp müsabıkı meksus bir tehkini kemiyetiş keçirim kılıç. Yemek içmek, yatak bağısını çürüş, medeniyet sayıhat istimalıdın toğırılıp götürüp etiş. Müsabık görüş meksus liniyası yardım pulu katarlık bir katar itibar tedbirlerini yolga koydu. Tarabaktay vilayetinin Şiho şehri Savendi müsabık görüp Şiho'yu kilişki celip kılıç başlayımızını çördüp medeniyet sayahat itibar çoğun soğukusunu yolu koyup emeli nep ve moliş türleri arkalık müsabıkı ekim miktarını istimal eşiş miktarı aylandırışını küçep ilgir sürdü. Şiho şehrilik sayahat terakiyat mulazmet merkezinin müdiri Can Tinci'ye mündak dedi. Top mestarları müsabıkı belti Kötügeye asasen Menzir rayonunun kiriş beltini setip alsa ayrım bağdın behrimen bulalaydı. Şehir boyunca yıldız derecelik mihman sarayla 30% itibar veriydi. Şunun bilen bilen yün şenfu oda yemek, içmek, konalgu, mal seti veriş katarlık cahitlerde yardım pul tarıkıtılıp payda ödenip verildi. Musabık meydanında Şiho başlığımı kılınan körgezmi kılıp setiş faaliyeti tesis kılıp şehir rayonunda Futbol kitçisi katarlık yürüyüşlük faaliyetlerini ötküzüp, köpçülükne şeyhoğu gelip kömürlük oynaş, hatırcım istimal kılış imkaniyeti yıkılımız.
1: Şincan Yaşıcay
2: Stansımız Xabri Baş yaz mezgilide Xotan'ın nurgun caylardaki menzira yollarda sayahatçılar ekimi sıcıl eşit, tabi menzire ürünü tetiş, özgücü pahaliyetler tan oturgu çıkırılıp. Medeniyet bilen sayahatının yuğuruluşudaki yarkın noktla arka arkadan namayen boldi. Çüştün burun saat 10'da Karkaş Konu Şehir Mensi rayonunun çoğun küçük kocaları Adem bilen lıhtı olup adetten taşkırı kızıp getti. Sayacılar özgücü kaslık ige en-envi imaretler topu arzda mokidek ötüşüp nefis tam oymaları, kadimi şih, deryesi nakışlarını tamaşa kılıp Konu Şehir'nin özgücü cennetkarlıkını his kıldı. Kocunun içki tarafı da kolonları buyumları tokunu, özgüce mezlilik tamamları tokunu, konu çayxanı katarlıkla ağır karkıdan içildi. Sodigerle mallarını retlep sayacılarını kütüb aldı. Çoğunçilik sayacı yan köyün dostları bilen billi seyli kılıp, dukan aylınıp, medeniyet, icadiyet buyumlarını tallıp, mezlilik tamamlarını teyitip, örüp adetini yiz kaldı. Umundak dedi. Karkaş Konu şehrinin künsiri özgür batkallıkını görüp, bu cayının medeniyetini teyhme çoğunkur düşendik. Tüm perdisi yeğilganda, Xotan Tönçün Menzira yönüde çıraklar çaknıp, sayahatçılar planlık doldu. Larzan muzikinin yanrışıga gişip, bir karıştaki Tönçün namlı kakiki menzire oyunu başlandı. Oyun ceryanda menzire yeğilandı. Bir menzire, bir oyun arkalık, Xotan'ın gayri

Hörmətlik radio anlığıcı dostları, yaxşı mısınızlar? Qoğulluqdiki paranlar proqramımızı yaxdırıb anlaşanlarını qarşalımız. Sizler için tiyarlıqan kündülük yeni məzmunlar və yakınlıq naqşı müzikalar arqılıq mənivi turmuşunlarını beytiş bizden nişanımız. Mən riyasetçi dostumlar Patigil Sali. Radio anlığıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda tüvendikidik səyibilərdə maqalələri orunlaşdırdıq. Aldı bilən ailə və cəmiyyət səyibimizdə turmuşunu düşən yendilə antemidiki maqalını taqdımlar qısınımız. Andan qanun tüzümün bir səyibimizdə bolsa, Өйленіп болған лауан үкімет пұлының өткеп ішілетіп, мұхаббат қоғылышып, рәт қылынды деген темеде дейлі мысалы сөзлеп беріміз. Саламат пұлың сәйіпімізді болса, құлақ асырыш тұғырсыдеге бір қысым қада қарашыла вә дәққат қылдыған нұқтылар тұғырсыда тұқтылымыз. Дейқан чарычылар үшін аңлады сәйіпімізді болса, көкті төпірмақтың өзіге берілдіған оғытыны имми талап ішілді шақыда сауатта аңлайсылы. Бұрындан башқа белі білін қатарлық сәйіпілерімізге орылаштырылған мақалаларымы давамлықты қытыңларды болды. Онақты түвенді әміміз бірлікті радио аңлысақ. Қайна достла, алды білін, айла ва жәмиет сәйіпіміз бойынша тұрмышын түшенгенділі, андын яқшы яшықлы болын деген темедеге мақалы дақытыңларды болсын. Навады бірайлан сіздің тұрмышыны түшінемсіз деп сұрса, бұл суал дәмірліқа тайын еқлі бір суал дек белініп, кім тұрмышыны түшенмейді дейшіңіз мүмкін. Ондақта біз растылы тұрмышыны хақиқи түшінемді. Сансыз жімжіт қаранғы түрлерді, кеселге ғарыптар болған чағларымызда, тоқтымай нәрс керек сәйтілішқа құмар болып қалғанда, әтті ке, көрәңләп, әсілімізді ұнтып қалған вақытларымызда. Жүркімізді тұтып, өзімізді сұрап бақсақ. Бұл мен арзулыған тұрмыш мұ? Тұрмыш әсілді қандық болыш керек еді. Мен әсілді қандық тұрмышны арзу қаған болыш мүмкін. Yani özümüzden turmuş hakkındaki karışımız inek bulmasılığı mümkün. Derveka turmuş her bir adam yüzlenişki tekeştik bir mesele bulup onun ölçemlik cevabı yok. Yani gidip onu bir hılı cevap bilen mukumlaştırı etişki tek mi bulmaydı? Çünkü bazı özümüz çıkartan malum ya günümüzde mi uzak batmayla emeliyetke uygun gelmeyi yok çıkartan işler bulup kalıdı. Şunun kuruluşu buldu ki kişilerin turmuş hakkındaki tonuşu özlüksüz yanılıp durdu. Vakitin ötüşü, şundakla makan hem muhitin özgürüşü yaşayıp yeni devamlık özgürüp çok kuruluşudu. Hazır qədərdə kişilərin turmuş nişanı allaqacan həyat yaşaşdan gözəl yaşaşqa özgərdi. Ondaqda gözəl yaşaş qandaq boludu? Məli kim bolaylı? Bu bir fəlsəfi yüksəklikdə durub soralğan sual. Bu yerdə biz bunu münazir qılmaymız. Bəlkə otur yolda durub turmuş nöqtəsindən mülahizə yürgüzüb baxaylı. Gözəl turmuş hamımızın arzuyumuz. Umum nişan cəhətdə əsasən oxşaş deyişki boludu. Lakin konkret adamgə qarab yenə fərqlənidu. Adət kiçik qılıb aytqanda gözəl turmuş ictimai mühit və şəxsin ictimai göz qarşı ilə münasibətlik bulub. Konkret cəhətdən aytqanda şu kişinin turmuş keçirmişləri, turvatqan mühiti, ruhi halati, nəzər dairəsi, həm də görgən tərbiyə səviyyəsinin dərəcəsi, turvatqan ictimai cəmiyyət qatlımı qədarlıqlar bilan bağlanışlıq boludu. Otur yolunu tutqan turmuş, amibab turmuş bulub, bundaq turmuşun gözəl boluş bolmaslığı bizdən turmuşunu düşünüş yoki düşünməsligimizga bağlıq. Turmuşunu düşünüş deganlik, turmuşun çin qiyabtını körəlaydigan boluş, ya'ni konkret ahvollarni asos qilib, turmuş reallığını qabul qila alaydigan, real turmuşda özünün o'rnini to'g'ri miljarlay alaydigan, reallıqdan huzur ala alaydigan ham go'zallikni yarata alaydigan boluş deganlikdir. Hozir amibab turmuşni moddiy qatlam jihatdan ko'p yillar burunqi turmushqa salishtirg'il bo'lmaydi, lekin bu yerda yana natijalik bilan badqajlik orasidagi ixtilof o'xshashli mavjud. Maddi turmuşdan huzur alışqa közü qiymay toxtumasdan tejashlik qilib yeganda aslida erishishga tejashlik bo'lgan turmush sifati tuvallab ketib, turmushdan mamnun bo'lish darajasi ham tang tuvallab ketishi mumkin. Agar yuksak ma'naviy intilish bo'lsa, bu boshqa gap. Lekin shaxsning amaliy ahvoli bilan o'ylashmay, qorg'ularcha pulni chechib qajlash orqali maddi turmushdan huzur alışqa berilib ketishi, hatto o'zining turmush saviyasidan olqigan maddi jihatga huzur alışqa berilib ketishi, turmush va o'z kelgusi haqida bir butun plani bo'lmasligi ham o'xshashla haqiqiy go'zal turmush hisoblanmaydi. Bu xil huzur faqat birdamlik maddiy ehtiyojni qondirishdan iborat bo'lib, bundoq turmush usulining keyiniga ma'naviy jihatdagi tushkunlik yo'shirilgan bo'ladi. Shunisi aniqki, bu dal turmushga bo'lgan tonish, tushunish, turmush haqidagi o'ylanishning kamligidan kelib chiqadi. Turmushni tushunganda andan texmi yaxshi yashig'il bo'ladi. Turmushni tushunish uchun turmushni o'zeksiz tonigan, turmush haqida o'ylangan asosda uni ko'z tushki to'g'ri keladi. Yaxshi yashash uchun turmushga bo'lgan qizg'in muhabbat va yuksak nishon asosida turmushni yaxshi planlash, shundaqla uni yaxshi o'rinlashtirish bu yerdagi eng muhim asosdir. Do'stlar, yuqorida oila va jamiyat sayyibimiz bo'yicha turmushni tushungandilar, andan yaxshi yashig'il bo'ladi degan temadagi maqolani taqdimlarga sunmagan bo'ldim. To'g'ri bir naqshanglayli naqshadan keyin programmamizning boshqa sahifalaridagi maqolalari davomli taqdimlarda bo'ladi.

Radyo'nun kıçı dostlar. Anlavatkanınlar Komun Radyo Televiziyası'dan size Uyghurca Universal Radyosu'dan anlatılvatkan Qoğulluqtiki Paranlar programı. Dostlar, programımız düşemeden cümleyici bulan normal hizmetkilerde Beycan vaxtı saat 10'dan 11 geçe 1 saat bir vasıta anlatılırdı. Kez saat 9'dan 50 minit ötkende bulsa tekrar anlatılırdı. Şen bir ekşembe heyet bayram günlerde boş vakitlerde tekrar bayram günlerde boş vakitlerde tekrar. Yakında dostlar, hem de programımız kaydıp gelsek. Abdanlaydığına kanun tüzüm bunu bir seyipimiz boyunca. Öğlenip olgan lauben, hükümet pulunu yötkep işletip, muhabbet koğuluşup, birat kılın deyilen temindeki deyilen misalları bulsun. Jangmei, yani özgertilgen isim. Jangmei'ni koğuluş üçün ölünüp boğan er Wangchen, bu mu özgertilgen isim. Özbeşimçilik bilen şirketin insanatıdaki meblağını yötkep işiltip, onunla öy pulunu talep verip, bu arqılıq münasvetini aşık meşgulluk derecesiyle taraqi kıldırışka urunup, oylamağın yarıdan nirat kılındı. İşkenin öyünün kaldık bulu sebeplik sotkı çıxdı. Yakında 90 nahiyelik halıq sot mehkimsi bu deyiloni sot kılıp, ahırlaştırdı. Hükümet pulunu yötkep işiltip, sahip cemal üçün öy setibiliş. Wangchen, Mälim Fen Teknika Çeklik Şirketinin kanuni vekili, hem direktor bulup, Jangmei'nin öy setibilişki pulu kemlep kalganlığını bilgenden kin, Wangchen baş katırdı. Jangmei'nin könlünü eleş, genim ilgirilip aşık meşgulluk münasibetegi terakki kılış üçün, o, Jangmei'yi uxtırmağa ahval astı da, öz beşimcilikten şirketinin isaatıdan paydınlıp, öy satkıcıga 97 min yuan öy pulunu tölep, Notch Leader şeklindeki sehiylik bilen yardan beriş oyunu oynadı. Lekin o meşgulsuz aşık bulup kaldı. Jangmei bu işten xarı tapkandan kin təsirini uyaqtursun, əksice Wangchen'nin yaxşı könlünü o çıxırat kıldı. O hem Wangchen'nin məşğı buluşqa qoşulmadı, hem ədiyə qınılgan bu öymülikini qobul qılışını xalimidi. Lekin öy satqıcı sodunu tamamlaşdı açın turğaşqa, Jangmei ən axırda yanına iqdarlığını yötkeş rəsmiyyətini becirib, öyünü öz namıqı tızımlattı. İşten kin Jangmei təşəbbüskarlıqdan Wangchen'ge

Radio anlıqçı dostlar, anlavatqanınlar, qoğulluqdiki paranlar programımızı, programımızın davamlaşdırı atımız. Dostlar, tümündə, dehqan çarıqçılar üçün anlatı səyibimiz boyunca köktat yopurmaqının yüzüge berildiğin oğıtını ilmi tallab işiltişi haqqıda savat anlayılı. Yopurmaq yüzüge qoşumcu oğıt beriş, köktat östürüş ceryanıda ən köp işiltildiğin tənlə

Yoprmaq yüzüge berildiğin oğutunu oxşuş bulmağın ziraatlığa asasen ilmi tallab tağınşap işletiş, oğutlaş ünümünü özdürüşünün aşkıcı. Yoprmaqlı köktatla. Asaslıqı qol ve yoprmağı istimal kılındıgan köktatla. Mesela, küzlik bəsəy, su paliki, lanqa, palak, çınsay ve cusay qatarlıqlarını yoprmaq yüzdün oğutluğunda adatta oraya ammoni sulfat qatarlıq suda yarıydıgan tez ünümlük oğutla asas kılıdı. Oryanın kuyukluğu 2%, ammoni sulfatının kuyukluğu 0-10-3% bulup her mayarga 60 kilogramdan 80 kilogram qıca pürküldü. Bütün öz bitiliş mezgilde 2 katımdan 3 katım qıca pürküse muvafıq buludu. 50 kilogramdan 60 kilogram qıca görüş sirkisi eritmesini her mayarga 0-10-3%'dan 0-10-5% qıca pürküse mi buludu. Xamek turadaki de. Çeyiz turadaki köktatla. Mesela çeyze, laza, pomidor, seykavisi, xanga, doujiao, Jangdu ve sayporçak qatarlıqlarını yuprmaq yüzdün oğutluğunda azot, fosfor, kali arlaşma oğutu ya ki köpmen belik birikme oğut asas kılınadı. Mesleğen 0-10-3%'lik kali dihidrogen fosfat, 1%'lik oraya, filos 2%'lik kalsi superfosfat, çılap çıkırılgan suyuqluq, filos 0-10-5%'lik kali sulfat eritmesi, 0-10-8%'lik Sirek yer mikro mak köhri, fotosintezlik mikro oğutu, ammoni molubdan qatarlıqla. Adeta bütün öz bitiliş mezgilde 2 katımdan 3 katım gıca. Erma yerge 40 kilogramdan 50 kilogram gıca pürkülüdü. Meyitçi ütirdeki köktatlarının üstüge kayıt tanışılgen köpmenbelik birikme oğutunu pürküse ünümü teyhimu tez buludu. Mesela şeker azot suyuqluğu 0-10-12%, oraya 0-10-13%, kali dihidrogen fosfat 1%, sakor azadın terkip tapıdı. Kayıt tanışılgen oğutunu çayışsa mesulat miktarını aşırıp lukamay, Tüpnin keselge karşı duruş gücünü körünerlik aşırıp, köktatlarda körüldüğün kırılsıman paktılışış keseli qatarlıq keseliklerinin zihnini yeniklatkiliye boludu. Tengisiman qoltırdık ile, yıldızsıman köktatırdık ile ve yanı oturduk köktatla. Mesela yumulak ol piyaz, samsak, turup, sevze, yanı qatarlıq köktatlarının yopurmak yüzüge berildiğin oğut adatta fosforluk oğut, kalilik oğutunu asas kılıdı. Mesela 0-10-3% kali dihidrogen fosfat eritmesi. Kalsi super fosfat ve ot çöp külüge çılanğın suyuqluk qatarlıqla. Yıldızdırdaki köktatlağa 0-10-12% borakis eritmesinin pürkügende fizyologiyelik keselik ziyandaşlığının ünümlük aldığını algın buludu. Yanı yoga 0-10-1% sinik sulfat. Filos 0-10-12% ammoni molubdan arlaşım suyuqluğu pürkülüdü. Bu köktatlağının tügünek rolunun çoğu işi ve mesulat süpüdünün yakışılaşta körünarlık rol oynaydı. Radyoanlıqçı dostlar, yukarıda dehqan çarıçılar üçün anıtı seyipimiz boyunca köktat yopurmaqının yüzüge berildiğin oğutunu ilmi tallab işiltiş doğrusu da savat sözdə bərdi oğutu. Tövendiyeni bir naqşanlayılın.

Radio anlıqçı dostlar, tövende salamat bunun sahibimiz boyunca kulak asıraş doğrusudaki bir kısım hata karışla ve dikkat kılıdığan işler doğrusuda tohtılımız. Kulak bizden dünyanın eskilişimizdeki muhim gözlük. Onu dünyanın anlaşının küçük radarı değişki buludu. Lekin turmuşta kulak kulaş, tınşıqış takış, kulak oğuldaş, bu adetlenip kalan kılmışlarının hepsi onunla asla ziyan yetkizişi mümkün. Beycandaşı Xalık Doktor Hansi Kulak Burun Kekirtek Baş Boyun Taşkı Keserlikler Bölümünün Mudur'u. Mudur Vıraş Yülü İşin Köpçülükne Tüvendeki Xata Karışlağı Dikkat Kılışına Eskertti. Birinci Xata Karış Daim Kulukunu Koçlaş Pakızlıkını Söyüşünün Belgesi. Bu nurgun kişinin adeti. Ola kulağını patpat tazlımızsa kulağ yolu tosulup kılıp anlaş ihtilişim mındak körsetti. Bundak pakizliğini suyuş kılmışıyan dəl kulağını zahimlendirdiğin en çok baş cinayetçi. Şu an kulağını kovulmasılık gerek. Kulağ kırı aciz işgarlı xüsusiyetki iyi bulup bakteriyeyi karıştırış roluğu iyi. O kulağının tabi koğdaş tosuqi. Yüleyişim mındak çiyandırdı. Bu kılmada hem kulağ yolunu sılıklap çang tozan ve bakteriyalarının kırışını tosuydu. Hem aciz boğa kulağ parıdısını koğdaydı. Onun üstüde o gap kılış, çaynaş, tüşkürüş katarlıq günlük hareketlerine ergeşip tabi tüşüp getirdi. Onu məxsus tazlaş hacetsiz. Atanla vallanın kulağını kovalığında asalla sırtkı kulağ yolu terisinden zahmilendirip nağır parıdısını buzgunçuluk uçurdu. Onun üstüde vallanın ifadeleş iktidarı çekilip boğaşka kulağ kısmı bir yaran bolsa atanlığa doğru eğit almay davalaşını keçiktirip koydu. Kulağını özü kovalığında kulağ kırı asalla kulağ yolunun çoğunkır yerine sürülüp kulağ kırı kaplışıp kılıp kulağ çınkılıp anlaş iktidarı tüvallap getirdi. Bək küçəb kessə sıtqi qulaq yolu terisini zəxmiləndirdi. Hətta nağır paradını zəxmiləndirib, taşqi qulaq yolu yallığı, otur qulaq yallığını kəltirib çıxırdı. Eğir boğanda nağır paradı teşilib, anlaş iqtidarıqı təsir etdi. Şuna, zürür bulmağın zəxmiləndirişdən səxmiləndiriş üçün günlük durmuşda piltigüş, qulaq qoğulaş, qoşqi, qatarlıq nəsləbdən qulaq yolunu xalqanca tazılmasıq gerek. Əgər qulaq kırı ziyadı köp yığılıb qılıb, enik anlayalmasılıb, qulaqda bir nəsi badak duyğu payda bolsa, doktor xanının qulaq burun kekirtek bölümü verib görünsə, kəsbi doktorlar kəsbi saymanlar bilən tazılsa bolıdı. İkinci xata qaraş, kəsbi qulaq qoğulaş teximi bexətər. Nurgun jaylarda kəsbi qulaq qoğulaş modu boldu. Nurgun kişi buni bir xil kütünüş usuli deb qarmoqda. Yulishin bu vaqtda mundaq deydi. Mayli qalmasdan uning yana nurgun xavf-xatarlar yoshirilgan bo'ldi. Bozorlardagi nurgun qulaq qoğulaş ustunlarining kəsbi tibbiy tarbiyasi kamchil, mashg'ulotda qilinmagan, texim muhimi qulaq qoğulaş asboblari uzil-kesil dezinfeksiya qilinmasa asalı qaralashma yuqumlanishini keltirib chiqardi. Buningdan boshqa atalmış cho'nqir tozalash mayyatda ziyoda tozalash bo'lib, quloq yo'lining o'zini tozalash iqtidori va teri to'siqini buzib, quloq yo'ldagi normal bakteriya to'pining tangponligini buzib, aksincha quloq yo'lini texim oson qurg'oqlashtirib, qichishtirib, yallig'landirdi. Shuni pul qajlab qatarga tavakkul qilgandan ko'ra, quloqning tozalash xizmatini o'ziga qo'yib berish oqilonilik. 3-xil xato qilish

durup anlaştık ücretlerinden varğılığını pesaytış gerek. Bunundan başka metro, amüyü, katnaş, katarlıq varançorun muhitte aldı bilen şavkın pesaytıdığan tınşıqışını tallap, muhitin varançoronları sebebiden avazını kargolatçı yukur tanşap, anlaş iktidarının zahminlişini eğirlaştırıp etişedin sakınlaş gerek. Törtüncü kıl hata kıraş tüyüksüz kulak oğuldaş kulak pütüp bağandak buluş ısıgışıp getişten bulamdu. Əməliyyatda tuyuqsuz qulaq oğuldaş qulaq pütüb qalğandak buluş hərgizmi ısıqışıb getişdək ondaq adı əməz. Bəlkim tuyuqsuz yüzbəgən qaslıq, yəni adətdə qulaq səktisi deyildi. Əməşindək qaslıqnın dəstəb kisəknalar buluş mümkün. Bunun da başqa mənqan tomur qayı tasadıb beliqnın bişartı buluş mümkün. Hərgiz səlqırışqı bulmaydı. Vilişan mündaq tüşəndirdi. Bu xil kesəliknin qozgılışı tez, iğrılab getişimi tez bulub mayyətdə Kulaktaki kan tomurlar tosulup ya ki tartışıp kalıp anlaştık ücretsizce kan ve oksigen yetişmezlikten buldu. 72 saat içindeki vakit davalaşının altın mezgili kilinkilik tatbikatlarının baykılışıca tuyuksuz gazlık kesili kozulup 24 saat içinde doktoru görünse anlaş iktidarının əsli kiliş nisbeti 80% kiçiydi diken. 72 saatten eşip geçse əsli kiliş nisbeti 30% yetmeydi diken. Kısmen kişiler hatta ömür vayıp gaz bulup kaldı diken. Tuyuqsuz kulak oğundaş, kulak pütüp qalğandak buluş görülse, meyli gözünü yumup aşkıçılık kısqı vaqtlıq bolsa mı, sal qarmaslıq gerek. Bulup mu uzakçı keçisi uxlamağan, besime eşip getgen, çakken,

татлык тәм курчы кошылса, найты татлык туйгы берди. Шуңа һәр бер бутылка кансыз ичимлекнең ысыклык мәгъдарын назардан сакыт кылытышкы булыды. Унда да кансыз ичимлекләрне хатырҗам ишкен буламды. Буның җавабы булмайды. Чөнки кансыз ичимлекне зыяд көп ишкәндә охшашлы семизлекне калтырып чыгырды. Junga xalq azatlıq armiyasi bosh doktorxonasi birinchi meditsina markazi ishga ajratilgan bo'limining mudir vrachining aytishicha insulin odam badanidagi qon shakarini tuvaltadigan birdan bir gormon ekan. Qandsiz ichimliklarning nurg'un tarkiblari insulin roliga ta'sir yetkazib, insulinga xato hukm qilishni keltirib chiqaradi. Qandsiz ichimliklar tarkibidagi shakar o'rnida ishlatiladigan mahsulotlar tilni tatlik qiladi deb qaralsa-mo, ammo u qand emas. Insulinning qand bilan belgilik munosabati bor deb qaravog'anlikdan qalaymaqanchilik kelib chiqib, insulin ajralib chiqishga tegishli bo'lmagan vaqtda ajralib chiqib ajırılıp çıkışık tekeşlik vakitte ajırılıp çıkarmay. Kan şekerimi kalay mı kalış çıkı başlaydı. Mesela bir adam kündü bir botol ki kansız içimlik içse, tahminen 3 yıldan 5 yıllık çubuğa vakitte işki ajırılması da mesele görülüp, semizlik, ya ki kan şekeri metabolizmi meselesi görüldü. Ondan başka kansız içimlikle terkibindeki kan oranında şıltıldığın terkibler içki ajırılmadaki döngçü mönünü gıdıklaydı. Bu vakitte münasatlık mudur uğraş. Tüven ki döngçü mönü de sizin tamak yigizdiğen, yigizmeydiğen köygen bağı. Gerçi kansız içimliklerinin özde energen yiginiz kildi deyip görsetken. Radiyanlıqca dostlar, yukarıda bilim elin sahibimiz boyunca kansız içimliklerini xalığanca içişki bulandı diyen temada toxtaldıq. Qadirlik dostlar, şunun bilen bugünkü bir saat anlatılgan qoğulluqdaki paranlar programımız müşerde axırlaşdı. Programımızda anlıqına naq rahmet. Bugünkü programının muhariri ve riyasetçisi Patigül Sani, Mesul Marir, Ahad Abdurrahim, Nazaratçı Dilşat İsmail. Selametlik ve xuşal çağlar her vaqt sizlərge yar bolsun. Keyinki qatımlıq qoğulluqdaki paranlar programımızda görüşeyini. Stansımızdan başqa programlarımı devamlıqda qıtınlarda bolsun.

0: ortak Işık'a Şuray'la.
1: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtki balaylı.
2: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık yerliliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleb ısırapçılıkını red kılaylı. Medeni katnaş siz bizgi hemra.
3: Katnaş bir kaderlikini köylümüzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
2: Medeni katnaş siz bizgi hemra.
4: Rayonimizdeki çok küçük işler, cemiyet ahvali ve halk rayonun cakartısı, komul haberleri programımızı.
0: Aldı bilen bu kıtımkı haberlerimizden asasi mezmullarını tanıştırmız.
5: Komul şehri yeşil yazmışlık üstüde çonkur ızlanıp şemal elektrik kesbini küçetti.
0: Yezgilik teknikleri asasi katlar arkalık bağvallarının kirmini mukumlaştırıp payda ilişiğe kapaletli kıldı.
5: Tövende haberlerimizden tepsili mezmullarını anlanla.
0: İstansımız haberi. Komul şehri devletinin 9 çoğun 10 milyon kilovat derecelik şemal elektrik bağısının bir bulusubdu bilen özgücü baylık üstünlüğü ve rayon urna evzellikleri getaynıp Şincan boyunca köylümü en çoğun, kesip zenciri en toluk şemal elektrik cabduk yasımışılıkı bağısını kurdu. Hazır her kaysi şemal elektrik cabduk yasımışılıkı karhanları yeşil yasımışılık sistemisi kuruluşunu umumüzük algısılcı edip bütün küçü bilen toluk normada mesulat işlep çıkarıp yokur üspetlik terakiyatdaki cesaret bilen ilgirleş marışını yangrattı. Yakında Kumul şehri Barkül Nayesi Sentanku Sanat Bahçı rayonudaki Sanyi Barkül Şemal Elektrik Cabdukları Çektik Şirketinden işlep çıkarı sıyıkıda maşınlar gürüldep aldıraş menziri şekillengen idi. Zahut rayonuda Gayet Sur Şemal Elektrik Çakbilek kanatları retlik dizilgan bulup toşuşka teyarlıp koyulgan idi. Sanyi Barkül Şemal Elektrik Cabdukları Çektik Şirketinden baş direktörü Yang Chao mındak dedi. Bu yıllık sakasımız 1200'den aştı. Hazır toluk normalık işlep çıkarvattımız. Şirket işlep çıkarğan məhsulatlar Sanyi'nin öz şemal elektrik meydanına yürüşləşdirilibli qalmay, yana Dövlət Energiya Qruhi, Huaneng, Huadian, Huarun, Chunggu, Guangdong Yadro Elektrik Qruhi, Zhejiang Energiya Qruhi qatarlıq çoğun tipdiki energiya karxalarına mülazimət qıldı. Qomulnun mol şemal yoruqluq baylıqına tayınıp, məhsulatları asasqi Şinjan və ətraptiki rayonlarını qapladı. Yakın qıylardun buya qapladı. Yakın kıyılardan bu yapıp cabduk yasımcılıkı karhalarını kan bazar ve mukum emeli kolunuş muhiti bilen teminledi. Şirket tez köpeği vatkan zakas ihtiyacını kandırış için işlep çıkarış iktidarını kengaytti. Hem de ikinci kararlık kengaytişke boşluk kaldırdı. Kesipnin coşur pravajınışı işki uğruluşka körünerlik törtkü buldu. Şirketteki işçi hizmetçilerinin sani işlep çıkarışka kiriştirilgen desepki mezgildeki netçe 10 ademdin tez süratli köpüyü bazırki 930'dan artık ademge yetti. Bunun içi de asallık millet işçi hizmetçilerinin sani 240'dan aştı. Sanyi Barkül Şemal Elektrik Cabdukları Çeklik Şirketi'nin hizmetçisi Örkün Anıkbay mındak dedi. Okuş bütküzgendin ki Muşyar'da işlevattı men. Yakın kıbır neçildim bu yan yurtumuzda bulup mu dahi bazarı etrafı da zor özgürüş buldu. İşim mu bir kadar yengil, turmuşum zor derecede yakşılandı. Hazırı kadar Barkül Nayesi Sanat Bahçı rayonunda Sanyi Hasili Energiya Payçeklik Şirketi, Çunçı Cucuşu'da Yeni Materyal Payçeklik Şirketi, Yüencin Energiya Çeklik Şirketi, Çunçı Cucu Elektrovuz Tatbikat Urni Çeklik Şirketi ve Guangdong Su Elektrik İşkinci İdarisi Payçeklik Şirketi, Kumul Yüecan Elektrik Energiya Cabdukları Çeklik Şirketi'den ibaret 5 Şamal Elektrik Cabduk Yasımcılıkı Karhanısının hemisi pütüp işki kiriştirilip, Şamal Elektrik Çakbilek Kanıtı, Asasi Generator, Munar Silindiri Katarlık halkalarını öz içi algan kesip zenciri muvaffakiyetlik berpa kılınıp, Şamal Elektrik Cabduk Yasımcılıkı mesulatlarının hemisini yerlikte işlep çıkarış işki aşırı Mavin Cing mındak dedi. Biz bir bahçe Töt rayon endisi boyunca bir tutaş uğurlaştırıp, küşünü mücessemlep terakki kıldırdık. Bunun içi de Cabduk Yasımcılıkı rayonunun urni stratejiyelik yeniden güllengen kesiple ve Cabduk Yasımcılıkı bazısı bulup bekitilip, Nahiye rayonudaki kesiplerinin derecesini östürüştüki yadroluk tutkuğa aylandı. Biz cemiye 600 milyon yandan artık meblağ seyilip, ul esleğe kuruluşunu üzüksüz mükemmelleştirip, bahçe rayonunun sığdırış iktidarını umumyüzük östürüp, bütün küçümüz bilen soğudiger çakırıp meblağ çalıp kılıp, elasbetlik türlerini topladık. 10 yillik taraqqiyot davomida qumul zanjirini to'plab top shakllantirish orqali yuqori sijillikdagi chingitish detali 100 metr darajalik chaqpilak qanati munar silindiridan generator chishiqchaq sanduqog'ichi bo'lgan butun kasb zanjiri yep qalqisini barpo qildi. Qumul shahrlik sanoat va uchurlashtirish idorasi partiya guruhining a'zosi muavin idora boshlig'i Dovren Tsai mundaq dedi. Bazar ihtiyacını çoğunluk kezip təminləş bilən ihtiyacını udullaşdırış yığını, türlərini udullaşdırış paleti qatarlıq şəkilləri arqılıq, alaq görükünü pahalı bərpa qılıb, cabduq yasımıçılıqı və yeni energiyat türü qurduşu karxanları, çoğunluktaki sanayet karxanlarının həmkarlıqını alğısılc edib, uzaq ünümlük, mukum bulğan təminləş ihtiyac münasibetini ornatdıq.
5: Stansımız xəbəri, növbətdə Qomul şəhirdə 23600 mo köləmdiki meyvi kirgən örüklük bağlardaki qorlar yuğunaşının qalqılıq məzgilə kirdi. Qomul şəhərlik yezilgi, yezilik maşınları texnikisini umumlaşdırış mülazimət mərkəzindəki kəsbi texnik xanımlar birinci səpki çöküb, işik aldığı çıbirib mülazimət qılıb,

0: Yeng material çektik çirkiti onursal başkuruş bölümünün mesuliyi Hu Jinhao dəl şündək yaş ülgilərinin biri. O, liksiya sözləşini kövrük qilib, karxananın tərəqiyyatı, yerliknin gülünüşü və milletlər itibarlığı təsirlik hekayelerini tutaşdırıb, yaşlıq küçü arqılıq aktiv küçü tarqıdıb, yeng dəvir yaşlarının mesuliyeti və mesuliyetçalığını izahladı. Aratürk canına yeng material çektik çirkiti Aratürk nayasındaki noktuluk karxanı buluşturdu bilən, tövən dərəcilik kömürdün pakiz, yuqur ünümlük payilini sahasında çonqur ızdınıb, mükemmel aylamı kəsib zənciri bərpa qılıb, kəsib dərəcisini östürüşkə türütkü buluş bilən birgə, icdimai məsuliyyidini pahal əmliyyəti görsüdüb, milletlər itibarlığı tərəqiyyatı boyucə bərpa qılıştiki mühim bazı qaylandı. Hu Jinhao bu yerdə kürəş qılış yönünüşünü tipib, liksiya sözləş arqılıq, tərəqiyyat sadası və itibarlıq mehkirini yetküzdü. Aratürk canına yeni məsuliyyə Hu Jinhao mədək dedi. Aratürk nayayımız inriyə çıxıdığan mühim cay. Milletlər yoğurulğan mehirlik tüpıraq. Canına şirketimizdeki her millet işçi hizmetçiler huddi bir aylık işlerde götürdü. Keyfiyatına ait koyuq. Şuna mən Qumuldaki tərəqiyyat hikayeleri, canınadaki küreş hikayeleri, milletlər itibarlıqdaki illaqlıq yetküzüş hikayelerini texim köp kişilerge sözləb birişini oyuldum. Hu Jinhao liksiyani texim təsirləndiriş küçüge iki qiliş, asasi qatlamğa texim yıqıllaştırış üçün bir yürüyüş özgüce liksiya sözləş usulunu tepip çıxdı. O dəmiliş vaxtının paylanıp, karxan sexlerine girip, her millet işçi hizmetçilerden yüz turanı fikir almaştırıp, kalibini yıldırdığan hikayelerini hatırladık. Yaş tayanışlarının can tikip küreş kılış, yanlıq yaratış, netice yaratış təsirlik iş izlerini hatırladık. Yeni devletinin cemiyet tərəqiyyatı, karxanı tərəqiyyatını ilgir sürüştüki türlük paylılık siyasetlerini köğünlü koyup hatırladık. O yakışlıq, hararetlik misallarını liksiyaya sındırıp, her millet amağı yetküzdü. 3 yıldan buyon Hu Jinhao her qatımlıq liksiyada bilim ve illiqlik yetküzüp qalmay karxananın tərəqiyyatı, yerliknin gülünüşü ve milletler itibarlığının mas qadamda tərəqqi qilishiga guvohçı bolup özünün öz bitilişini mu işqa aşırdı. Hu Jinhao mundaq dedi. Her qatımlıq liksiya jarayonidagi öz bitilişim mening eng çoğ hasilatım. Liksiya sözlük içiden karxana bilen yerlik her millet amarsidagi tügünge aylandım. Bu qimmat tuyg'usini hech qandaq narsaga tegishkil bo'lmaydi. Karxananın tərəqiyyat dolqunida Hu Jinhao özünün öz bitilişini karxananın tərəqiyyatı, yerliknin sözləş artıqçılıq arqılıq karxananın məsuliyyətçiliğini namayan qılıb, millətlər ittifaqlığı tərəqiyyatı boyunca bərpa qılışqa küş qoşub, karxanadakı yaş işçi xizmətçilərinin münəvvər vəkiliyə aylandı. Aratürk canına yeng material çəklik şirkəti onursal başqoruş bölümünün xizmətçisi Subihi Aysatlar mundaq dedi. Hu Jinhao'nun mağa bərgən ən çoğqur təsiri kəsibçallıqı, ijtihadçallıqı, illiqliqi. O etrafımızdaki tolum işençlik aytıp küçük tolgan yaşülge.
1: Yokurda haberle anlattık. Bu kitimki haberlerimizden muhariri Mehmetcan Ahmet, mesul muharir Aminem Kerem, nazaretçi Ebedul Bast, Renayi Abdurrahman bilen Abdüveli Mutallip anlattı.
2: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekimi zic uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabisi de güzel Şincan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
3: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtkü balaylı.
4: Yuşurun apet, ut aptının filtisi, mesuliyet, bihaterliknin ul teşi. Ot apti yoşurun xelpini tügitip, hayatlıq və malmülük bihaterlikige kapaletlik kılaylı. Bihaterlikige kapaletlik kılaylı. Tınışke köngül böleyli. Hayatlıq hemmedin əla.
5: Rengdar çeşmeler.
6: Rengdar çeşmeler.
5: Hem de anlaydıklığınla. Edebiyat sanat tipindeki Rengdar Çeşmeler programımız.

Bundaq çağda biz perişan halette öyge qaytıp kerettik. Anam bas tamaklarını pişirip, çine çokolanı teyarlap, orunduklarını retlap, tamaklarını üstelge tısıp bolatdi. Bizden köngülsüz haletimizni körüp, teselli begeş, bizden tamak yiyiş gibinde itti. Dadamdan boş durgan orunduğa qarab, köngülümüz yerim halda, tamakımızni yeb, artık yeb kıkımız mükemmel, putumuzni yiyip, baldırlı yetip alattık. Uyukçılıkta dadamdan avazını anlap, ayacalangan halda, orunumuzdan turap, dadamdan helko orundukta oturup, tamak yavatkalıkını körettik.

Keşlik tamak ezlimizi bana muşundak serlak hem illik alda kalbimde saklanıp geldi. Küçük vaktimde bir aile kişileri anamın keşlik tamakını takatsizlik bilen saklap oldurattık. Her gün karanlık düşkende öyümüzden öksüden türüm türüm köküş is götürülüp aşkhanımızda daim buzlayla durattı. Emralarım deyişi vağandak öyümüzden aşkhanısına tikilip onun yanı kondak yakış tamaklı vardı da deyip sonra gitti. Ben bozsam mağrurluk bilen hoşal koram öyge kaydıp keşlik tamak yedim. Emeliyette öyümüzde hiç kondak alaydı köktet yok idi. 20. asırının 70-80. Yıllarda Korskımız Toysula şunun razıydık.

Bir sıkım görüç, bir sıkım porçakını şundak mezelik püşürattı. Bir sıkım görüşge neçe nogay su koyup kaynasa, kazanın tiki körünüp durduğun tursa, bir öydeki yeti can kandak mı toysun? Onun üstüge kudu suğu okşay suyuk şifenli içip olup, bir kıtım küçük deret kılıversiniz de, korsakınız kupkuruk pop kaladığun tursa, şuna hemeyle korsaktan gəm yetti. Anam daim sevetten bir neçe dal tatlı yan yönü elip, kıpkızıl post körüngece suda pakiz yüyattı. Ondan tatlı yan yönü inçkilik bilen nefis doğrap, bir sıkım görüş bilen aralaştırıp, sus otta asta asta kaynatattı. Tahminen yarım saatle boğanda kazandan tuğuk götürülüp, or örülüp çıkattı. Tatlı yan yönün mezelik poriki öy içini bir alattı da, bir aylı kişileri kaş karayganda kersin çırağı yorukada mezit ilip keşik tamak yeydik. Dadam kuanırap rengi öngüp ketken çaynaktan bir stakan harap kuyup, bir tal porçakını ağızgı silip, aldırmay avaz çıkırıp, ozor bilen çaynaydı. Biz bolsak, beşimizni bir yege ekil bilip, çok bilen çınsay ve aşkökünü toxtumay, uyak buyakı öğürüp, içiden porçak izleydik. Korsakımız toyunun hikayesinin başlayışını kütüp, cimcit oltırattık. Anam tamakı bek, ıgızdek güzüp ketmey, bizge karap külümsirap oltırattı. Çıraydın memnunluk çıkıp durattı. Emmeyle tamak yap oğandan kiyen, anam oğrından durup, çını kaçılan yığış durattı. Aşkhaneden çını kaçılan yuvan avaz alınıp durattı. Dadam boş vakitlerde, bambuk sevet tokuş diyendek işlabilen aldıraş bulattı. Tükken sevetlen anam bazarı elip verip setip, bir neçecin göç, ya ki bir işki bağlam çöp seti verip giletti. Dadam bir haza aldıraş işleyenden kiyen, muhurki uğrap, işik aldada oturup, burkırtıp çekettı. Biz dadamdan hikayesinden türüm türüm ıslah işçiden çıkardığını bilettik. Şuna orunduklarımızı elip, dadamını çöğürdüp oturup, hikayeyi anlığaş, uykuğu gariq bulattık. Yazılada ettiyerlik ve çüşlük tamak adlıyılı bulattı. Etizde bir batman iş boğaşka, çoğunla seher durup etizgı mansa, balıla mektepki manattı. Tan emdi yoruşuğa, anam karanğıdı oğrundan durup, su kaynatıp, iş bağın tamakını istip yer etti. Dadam tamakını aldıraşlı yap, toxtumay müravatkan kalığı yem bir etti. Ondan sapanını elip, anam bilen oğa tan yorukıda gayıp bulattı. Biz oranımızdan durgan vaxtta, ata anamının karısını mükemektik. Kazandaki horu örülüp durgan tamaktan, bir içki kapam yapla, somkimizini esip aldırıp, mektep.

kəşdi kənd ki ziyafət ki bardı qalıqını. Ziyafətdə toxu, ördək, belək köş qatırlıqlarının kəm əməsdikini dəb qoyub çıxıb getdi. O günü Akovka bir nəçimiz belək tutqalı berib, fəqat bir nəçə dal uşaq belikla tuta aldıq. Qarğandı bugün qatıq quruq, qızalındıqan bulduq dəb oylıqan idiq. Ləkin anam siyarıq porçaq tepib gelib, onu qorub suğu çeliri. Ondan belikini pişirib, siyarıq porçaq, samsaq, zəncivil bilən dümləb qoydu. Mezelik buraq, öy işini bir aldı. Tamak yap oturğınımızda dadam tuyuqsız qayıtıp geldi. Ve ziyafetki toxu, ördek, belik köşlerine anam korgan dektemlik emestikini. Ara kıza kuzka ağırı kegelikini eğitip, artık yapkın mayla, üstelikki belikinin yermini bölüvülüp, hoşal halda başkala bilen harap işkili çıkıp getdi. Ağa, mana muşundak könüp getgen idi. Keş kurun mayla kayardı bolaylı, burnumuz anamın keşlik tamakını pıravatkan dek, korskımız kokırap, tutlarımız ihtiyarsız, öy terepki karap mağattı. Ğuva çırağ nurda konurap getken 8 kişilik üstlerini çöğrede boldurup, bir neçi taksı tuzluk, ya ki tuzsız kormalarını mezi kılıp yeydik. Dadam arılap, bizden mektepteki ahvalimizden sorap koyattı. Biz mi çor kırışıp, ağzı ağzımızı tegmey, yakşı yaman hemme işini sözlep getirdik. İhtiyatsızlıktan bazı kepsizlik kılan işlerimizde aşkarlap mı koyattık? Ve ata anamdan hayrallık nezirde kargınını görüp, hicil bulup, beşimizde töven kılıp olattık. Ata-anımız tamıkımızını tezirak yeşke aldırdattı. Ahırda külkü çakçakla bilen dadam kızıqarılık hikayesini başlaydı. Anamdan keşlik tamıkı kudu bir bacı magnet tek hem meylenini özüge tatıp durattı.

yerde reddik tızılgan bulup, bana bu aşkana, hodde restoran aşkanası dek tuyulup getti. Bir kız, özü bir kollu korun boruş üçün yanlarını türüp, pertuğunu takıp, nahayt kızgınlık bilen işe girişip getti. Tarak, turak, bağış buş avazladan o kızdan tamak etişke usta işgelik çıkıp durattı. Uzun ötmeyle aşkhaneden mezelik purak tarkılışkı başladı. Hemimiz şölgeyimizini yutup takıt kılıp oltırattık. Şunda ben kudu burunku vakitlağa kaytkandak hoşallık çömgen idim. Köz aldımda küçük vaktimdeki bir aile kişileri belli keşlik tamak yiyen körünüşle asta asta namayen buluşkı başladı. Bezile yürek adem, bezle yürek adem bedenindeki en yumuşak evrişim azadeydiyken. Emliyette aç kazanmışım dak. Sıkkını bir yurtum şorpa, bir koşuk tamak, korsak kirse, aç kazan illep, ademden ruhi urgup, bir deliş yerin eslimle koynağı garık buludu. Keyin, ilk korum korgan kız, benim ayalım boldi. Ayalım aşkanınına haydiretlik, paks tutattı. Aşkanı saymaları onamın gidin köpüydü. Meslen, mikro dolgulu kocak, kaskan, fırçak eziş üskünesi, yani bir korumu tizimdeki deptere yedigendek. Ayalım başlangıç mektep okutucusu bulup, mektep bilen öyümüzden ağırlıkı,

kelebilib, bir neçə rom keçibla bahane tepib öyə qaytdım. Bəzi mehmandarçılıqlarga bamay bolmaydı. Koçda çıraqlar yenib, mehmanlar uzaşqa başlaganda mən bu va qaranqılıqda öyə qaytdım. Mektep tarafası aldığı kegende toyuqsız bir tonuş gevdenen pelenpeyde oturduğunu gördüm. İlki gevde toyuqsız ''Dada, dada'' deyip var kırgın içe bana yetildi. O küçük kızım idi. Ben kuşkımını kağın içip kudde ana kuş balısını bağırıp baskandak kızımını çeğen kuşakladım. Onun yüzü muzlap gitken idi. Onun da nemişki bu keşte öyge koytmağını sorsam o çırayını pürüştürüp menden nemişka şunca keş koytup gelgelikimi koyturup sordu. Ve abisinin menden ensirep onu mektep tervası aldığı çıkıp karap yakışıkı buyruğalıkını etti. Kızımdan sebi avazi kutu bir parça ottak bedenimle illetti. Adet tuyuksuz mekmandarçılıkı bardıgan babkasam daim öyge telefon kılıp eğitip koyattım. Bugün kıyırışkandak telefonumdan tokıkan mıgaşka öyge telefon kılanmıgan idim. Bir xil xijillik tuyg'usi qalbimni o'rtashga boshladi. Qizimni chin quchoqlab, oldirab kinib uyga qarab mangdim. Ishni ichib kirgan shu daqiqada tomoqning tonish mezilik edi, tomog'im g'urildi. Tomoq ustiga qormalar tizilib, to'rt kishilik chini qocha cho'kalar ratik qo'yilgan edi. Ayolim qo'yilgan edi. Ayolim bilan ko'ngli bir joyda emasdek gap qilishmay o'tirardi. Bundoq iliq manzara menga nihoyatda tonish edi. Kichik vaqtimda dadam sirtda aldirash ishlab uyga qaytib kelmaydi. Bovam bo'lsa uyimi uy qatirashga amroq bo'lib, qo'shnilar bilan paranglashib o'tirib, vaqtni unutib qoladi. Tomoq tayyor bo'lsa-mu, ular yo'q ahvol ostida onam hech kimning tomoq cho'kita kuzishiga ruxsat qilmaydi. Bir oila kishilari to'liq yig'ilib bo'lganda undan cho'kita kuzishga ruxsat qiladi. Bakkash bo'lib ketsa, akamni ularni tepib kelishga buyuribdi. Bovam bilan dadam qaytib kelib o'rinda o'tirgandan keyin undan hammaylan xo'shal qoram holda tomoq yeydik. Esimni qilishcha kechki tomoq vaqtida hech qanday o'rin bo'sh qolmaydi. Hammaylan tog'dan bog'dan paranglashib qizg'in kayfiyat ichida tomoqni mazza qilib yeydik. Agar biroz vaqtida qaytib kelmay shuning o'rni bo'sh qolsa u o'ringa qarab hammamizning ko'ngli yerim bo'ladi. Men tomoq ustida o'tirgandan keyin ayolim bilan qizim qo'lidagi kitobni qo'yib qochilog'i tomoq ustida. Shuning bilan hammaylan tomoq yeyishga boshladik. Men bir tarafdan sho'rpa ichgach, bir tarafdan ahvolni tushuntirishga boshladim. Kichik qizim tanbamay, meni bir hikoya aytib kechirim so'rashga buyurdi. Men nohoyda astoydilik bilan hikoya aytishga boshladim. Boyqa ko'ngilsiz kayfiyatning o'rniga osta-osta kulki ovozi almashdi. Bu vaqtda men kechki tomoqning bilib o'tirib tomoq yeyishla emas, balki bir xil sig'inish, aslashla emas, balki bir xil sig'inish, aslash. Bu xil illiq tuyg'u men komandirovkaga chiqqanda tehimi kuchayishga boshladi. Poyezdda illiq quyosh nurida deriza sirtidagi manzaralar nihoyatda chiroyli bo'lib, yiroqdagi egiz tog'lar, oq bulutlar, yaqindagi etiz eriqlar, daraxtlar xuddi kino ko'rinishidek nihoyatda tez o'tib ketyapti. Odam ko'rib qolmaydi. Bo'lib bu shimoldagi bepoyon tuzlangliklar, daraxtlardagi g'uchta olmalar, hamma narsa menga shundoq yangilik tuyg'usi beryapti. Bu manzaralarga qarab o'tirib charchaganimni bilmay qoldim. Tun pardasi yeyildi. Sirtdagi manzaralar qorong'ulik ichida g'oyib bo'ldi. Yiroqdagi chiroq yo'riqda g'uva ko'rinib turardi. Kechlik tomoq vaqti bo'ldi. Bir xil tushuniksiz azoblik tuyg'u meni qamallashga boshladi. Ayolim va qizlarim hozir ustalni cho'ridab o'tirib, xo'shal qoram tomoq yeyotgandi. Zoda nima tomoq yeyotgandi? Qizlarim yana qandoq yangiliklar ustida paranglashayotgandi. Poyiz xodimi tomoq arvasini ishtirib keldi. Men bir qoshiq tomoq setib edib, nihoyat ko'ngilsiz holda yeyishga boshladim. Shunda qizimdan telefon keldi. Dada, tomoqni cho'pim obdan yangjimi? Qizimning totliq ovozi men uchun bugun kechdagi eng yaxshi tomoq bo'ldi. Mehmonxona binosi topchon qo'nmagan yo'l. Parqiroq qochquchilar, mezilik tomoqlar xuddi poraklab ichilgan gulga o'xshaydi.

Yengem aval, çeçek sayını pakiz yüvele, andın kazandı sokağında çeçek sayını salattı. Kazandaki sapsiyarık çeçek sayıge kargan adımının eğizliğe siyarık sokilerdi. Andın onu kazandın süzüp pakiz taksiye alattı. Şunun bilen, bir kazan siyarık renkli hoş bırak şorpı tayyab olattı. Yani, mezelik şorpa adamın iştahasını acattı. Eğer başka korma bulması mı, bu şorpa bilen bir neçik acı meyfenin huzurunu pekili bulattı. Bir kazan

Rengarenk çırakları bilen hudde, cüp cüp ezik durguç gözlerge okşaj, sizne, işten çüp aldıraş tineş ötüp gedi otkallarını özge gelip kıladı. Bazıda üç-dört eğlencem bulup, kadeh sokuşturup, barmak kutuşmak oyunu oynap, nahayt hoşal oldurdu. Bazıda öyde özünü saklap oldurgan közlerini hiyal kılıp, kaddilik bilen öyge karap mağıdı. Keşk tamak bir kız ziyafet tamakı bulup, o mihir muhabbet, köyünüş bilen sizne çakırdı. Daim öyge kaydıp keşk tamak yediğen ademlerde şundak bir toygu buludu. Karanguluk tün perisini kesip ötken şu vakitte ula öyge kaydıp balıları bilen bilip oldurup ulanın tapşırıkını varaklap ula sözlüken hikayelerini anlap ulanın özünün illa kuşkıda okuldudu. Karanguda siz ulanın piçirilişi vatkan avazını hıra şire anlayısız. Bu avaz siz üçün şu keçideki en şiirin avazdır.

Örmelik radyo anıcıla. Vakt nasıl tülen bizden bu kadınki Rengdar Çeşmeli Universal programımız Muşya'da ahırlaştı. Bu kadınki programdan muhariri ve riyasetçisi Bilal Can Kağar. Mesul muharir Aykız Ahmet. Nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, selamet bulunla. Keller katımlık programımızı görüşeyle.

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Asasi qanun ruhini cari qıldırıb, asasi qanunun nüfuzunu tikləyli.
2: Qanunsuz məbləq toplaşdan yıraq durub, yoxur üsümlü qarızdan azdırışdan saxlanaydı.
3: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık terliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ıstırapçılıkını red kılaylı.
4: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir xatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir xatarlıkı ait değil olağa zərbi bireyli. Yemeklik bir xatarlıkı yeni tarakiyatını birlikte işğa şurup, güzel yeni turmuştan ortak bəhərlineyli.

0: Şu günü yeni devir hemimiz bu küçük günü kenara açtı.
1: Memleketlik yer devresi idarasının en yeni uçuru asaslandığında bugün saat 14.28 minut ötkende Sıcan ülkesinin önce nayısında 8 bal yer devresi.
0: Şu günden itibaren bizden gülençkimiz vücudu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
2: Çok iyi bir son. Bu din bir son. Renmin bir son.
0: Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Jongo Komünistik Partiyesi esli maksatını unutmay arzuyumuz için algı basınız.
3: Jonga milleti ortak gövdesi engine müstehkemlep, milletlerinin ortak ittifaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgeri süreyli.
4: Dostlar, bir xəterlik səlqarmanla, bir xəterlik savaşlarını əsli çın saxlanla.
5: Öyüdü yalğız qalğanda işini taqab ulduranla, nadunuş kişiləyə işənmanla.
4: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, düşüb getiş xavifi bax.
5: Torğu bir xəter çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
4: Balıların bir xəterligini qoldab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
6: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
7: Qatnaş bir xəterlikini könümüzgi püksək, bəxit və amallıq bizgi daim həmra buludu.
6: Mədəni qatnaş. Siz bizge hemra.
8: Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komitetinin etrafıga zıç uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Jonghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
3: Yezi kentlerini güllendiriş strategiyasını yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekolojik

ittifaklık, mukimlik, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodası.

0: Sını çekip yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar kahişini tüketeyli.
1: İki dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalganda işini takap olduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kavupu bak.
2: Torğu bihater çıkıp, şahsi itinlarını yakşı saklanla.
1: Balıların bihaterligini koldap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı. Afet kavupunu başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını puhtu turguzup, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş mesul.

zarur tepilsa, bexatar orun və vaqtını tallab, çoğlanın yetəkçilikdə etiş, tamaqını etib boğandın kin otni toluq öçür vetiş gerek. Üçüncü, sərəngə, çaxmaqı oxşaş ot mənbəlirini asan yanıdığan, asan partlaydığan boyumlanı elib, ormancılıq rayonu, yaylaq, təbiyliki qodulduğan rayon, mənzirlik danlıq rayonlarına kirməzdik gerek. Dördüncü, Amvi sorulardaki ot müdafiye esliheleri ve üskünlerini anlık asıraş gerek. 5. Anlık türden otun müdafiyeliniş təlifi boyunca iş görüş bilen bir vaxtda başkalardaki ot abdi keltürüp çıxırış ihtimali bulgan yoşurun kılmışlarını nazaret kılıp onlara nasihat kılış gerek. 6. Normalsız əhvallarını bayqıqan haman oxutqıcı ya ki alaqıdar başqurğıcı xadımlarga dokulat kılış gerek.